Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talındaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisput bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıq

0: Tın tekrar paydının alayımız.
1: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansır yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızga muhtaj.
2: Men bir tamçı su.
3: Men mo bir tamçı su.
2: Men süpsüzük eriğden keldim.
3: Men pakı su ambırdın keldim.
2: Güllükte güllerini soğuramam.
3: Cümekni çın etmepto. Men evrez yoluğu ikip gettim.
2: Men çoğun deryalağı kuyulup, bipayan itizlanı soğardım.
3: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, studentlərin daşo yatqıda egilik tikilishini təşəbbüs qilish kerakmi yoq? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaqt xəbər verdi.
1: Daşo hoylisidiki adetki yataqlar astasta yaşlarının egilik tikləydigan tunji bekitiga aylanmaqda. Bəzilər kitab üstüli aldıda tırnaq yasıdı. Bəzilər balkonda çaş yasaş saymanlarını tizib qoydu. Bəzilər bir yürüş jabduqlarını elib, öylərgici berib tazlıq qıldı. Mektepten tek ayrılmayan bu bir top yaşlar bir tarafından kolektif durmuş geçirse, yana bir tarafından yataktaki küçük hocayırlar gaylandı. Kızıkıp sınav yakıştın, estaydıl ticaret kılışkıcı. Turmuş kıracıcı tepiştin, kelgüsü kesimini planlaşkıcı. Yatakta ilgili tihleş, okuçlarga üst bitiliş posti elip geldi. Bırak kolektif durmuş, mektep başkuruş, ve soğudu pahaliyeti arsızdı mı, ihtiyat bilen muamili kılışkı tekişlik bir çek çigra bar. İgilik tikle sepirinin tuncu bektini yataktın başlaş. Mektepte Adem Zic, turmuş mülazimet ihtiyacı küçük bulup, soğudu pırstını sezgürlük bilen tutuvalgan bir türküm daşı okuğuçilleri ilgilik tikli güçilerini barlık geldirdi. Doğun ilgisi mimi şularının birisi. O, ijtimai alaqısıpsı da mektep yatıqının her qetimliq tazılıq cereyanını xatırlaşka adetlengen. Sın körünüşü de, işini başıldım degen cüşkun avazğa egişip, o kespi tazılıq saymanları bilen tazılıq kılışka, su yolunu yuyuşka, əxletlerini tazılaşka, kereksiz nərslerini rətləşke başıldı. Bir pes yığıştırgan dinkin mihmanlar yataq qaytıp təkşürüp ötküz valdı. Pakiz muhitini körüp özünü tutulalmay, yeni yataq tek bolup getipto dəvətdi. Nurgun okuqçuların nisbətən etkanda yataqda ilgilik tikləşinin başınış noxtisi pəqət bir addi qızıqış. Xıcu şöyəni körüs səzgüsü yetküzüş, layeləş kəsbidiki sağda şomi, mektəb sırtıdiki satraşxanlarının ças yasaş ünümüdün razı bolmağışqa dərislik tipip gelip çeçini öz yasıdı. Şunu olan satraşlıq kəsbige barabara qızıqıp qaldı. O satraşxanada qoşumçı xizmət qılıb, kəsibdaşları bilən təcrübə almaşdırıb, model başını işiltib, məşq qıldı. O nöldən başlayıb layihələş təfəkkürünü çaş yastışqıçı kengaytıb, yataqdakı satraşqa aylınıb, savdaşlarının çaş pasonunu tamamen özgərtib, onlarını özlərinin xiyalıdakı çaş pasonuğa iyi qıldı. Köcan soğut sanayet taşıyosu Hangzhou soğut şöyendeki savaqdaş can familik əslidinle tırnaq yasaşını yaxşı görətdi. Məlum bir günü o sınav ekiş niyeti de tırnaq yasaş ustisi ilgilik tikləş səpirini başıldı. Mən 500 yen xəcləb asasi saymanlarını setib aldım. Bunun silindiğen məbləğ az. Davamlaş duralmağın taqdırdı mı, ziyan tarsam mı, heç qısı yok. Yeni xocayınlar moşxıl usul bilen ızdınıb üst bitildi. Yaki yataqdaşlarını model qılıp məşq qıldı. Yaki torsın filmlerden ögendi. Andın əmliyyat davamı da yetersizliklerini bayqab, əl qılış layihəsi üstü de üzlüksiz izlendi. İctimai alaq taratqı süpsi təşviq qılış, kengaytışının

asasi yo'li bo'lib qoldi. Ular har kuni kundalik xizmatini e'lon qilib, tunilish darajasini o'stirib, texim ko'p savdoshlarini aloqa qilishib, oldin kelishib qo'yishga jalb qildi. Sodisi barg'ansiri ronaq topdi. Nurg'un ziyorat obyektlari yetishalmayotganligini bildirdi. Sinab yiqishdan astoydil o'yinishgacha. Yataqda egilik tiklash iqtisodiy kirim ilib kelib qolmay, yana jonliq ijtimoiy amaliyot darsiga aylinib, o'quvchilarning amaliy chiniqish jarayonida o'zini umumiyuzlik yuksaldirishiga yordam berdi. Kishilik aloqa iqtidori va besimga taqobil turish iqtidorini o'stirdi. Tijoratda xaridorlar bilan aloqa qilishdan xoli bo'lg'il bo'lmaydi. Aslida ishimizjaz nurg'un savdoshlar qayta-qayta kutilish, fikr almashtirish, mulozimat qilish jarayonida asta-asta ijtimoiy aloqa vaymisi holatini buzib tashildi. Hamda masalalarni bartaraf qilish jarayonida besimga taqobil turish iqtidorini chiniqtirdi. Zunyi tibbiy dashusda o'qiyotgan savdosh tayfamillik qo'shimcha vazifadagi satrash bo'lib, u o'zining ba'zida aynakdan xaridorlarning ancha rozi bo'lmagan chiroyini ko'rib qolganda ko'ngli yerim bo'lganligini aytdi. Buning qarta savdosh tayfamillik ishdan keyin qayta o'ylanishni o'rganib, masala alqisini tepib chiqdi ham tirishib yaxshildi. U mundaq dedi: "Bu kelgusidagi xizmatimda duch kelishim mumkin bo'lgan qiyinchilik va xiris. Cho'qim yengishim kerak." Muvaffaqiyat tuyg'usiga erishib, o'zini itirof qilish tuyg'usini oshirdi. Xubey qurilish shoyani yangi texnik shoyandiki shuyan qo'shimcha vazifadagi girimchik. U samimiylik bilan mundaq dedi: "Girim qilishga kelishdim boshqa, men boshqa taraflarda bundaq itirof qilishga noyit oz erishman." Yataq tozalig'ini qiladigan Mimi buni bir maydon o'zini chiniqtirish deb qardi. Egilik tiklash natijasi o'ziga ishonch ato qildi. Hamma ishda mumkinchilik bor deb qardi. Kishilik hayotida egilik tiklash jarayonidagi tunchi turkumdagi pulni topgandan keyin nurg'un dashi o'quvchilari birinchi vaqtda oilasidagilarga javob qaytirishni o'yildi. Yataqda tirnoq yasaydigan savdosh jon familiyalik mundaq dedi: "Meni eng faxrlandirdigini o'zim topgan pulga uydikilarga sovg'a sotib oldim." Kelajak kasb yo'nalishini aydinlashtirdi. Savdoda Xiaomi'ning dastlabda kasbiy sotrash bo'lib qilish xiyol yo'q edi. Ammo u ko'pchilikka qayta-qayta mulozimat qilish jarayonida u odamni chiroyli qilib o'zgartirgan muvaffaqiyat tuyg'usidan barg'ansir huzurlandi. Shundoqlar o'zining bu ishni haqiqatan yaxshi ko'rganligini asta-asta bayqadi. Hozir savdoda Xiaomi chash yasashni kelgusi kasbni taraqqiy qildirish qildirmaslikni astoydil o'ylashyotdi. Shuyan yataqda ikki yildan ko'proq girimchilik xizmati qilish orqali kasbiy girimchik bo'lish nishonini bekitdi. Hozir u maktab sirtida girimxona ichib, girimchilik kasbini tadrijiy kengaytirishga tayyorlik qilyotdi. Qizg'inlik bor, texim muhimi chek-chegara bo'lishi kerak. Yataq kollektiv turmush kechirdigan o'rin. Yataqdoshlar bilan bo'lgan munosabatni qandoq bartaraf qilish, yataqda egilik tiklash jarayonida o'zini qachurg'ili bo'lmaydigan muhim tema. Nurg'un ziyorat obyektlari yataqdoshlarining rag'batlantirishi va qo'llashi o'zining egilik tiklashidagi harakatlantirgich kuchining bir ishkanligini. Xo'jayinlarningmi doim ushoq tushoq yemaklik setilish, yataqdoshlarini haqsiz mulozimat bilan ta'minlash qatorli usullar orqali rahmat aytadiganligini bildirdi. Ammo yataqda egilik tiklaganda boshqalarga ta'sir yetkazib qo'yishdan saqlangil bo'lmaydi. Ziyoratni qabul qilgan bir o'quvchi yataqdishi boshqalarga girim qilib qo'ysa, o'zining turmushiga qulaysizlik ilib keladiganligi, ammo eg'iz etishdan xijil bo'lib, untunsiz chidaydiganligini bildirdi. Shinjang siyosiy qonun shoyani, odamiyat san'ati shoyani yordamga o'tgan yetakchi Jang Juyu mundaq dedi: "Yataq ommaviy damilish o'rni. Egilik tiklash faoliyati asosan yataqdoshlar orasida ziddiyat paydo qiladi. Yetakchi bo'lish sifati bilan men ularning maktabda izlanishiga qarshi turmayman. Lekin ularga ommaviy o'rinda turmushga chirganda bo'lishga tegishlik mezonni o'g'itishim kerak." Bu masala qarta u avval muayyanlashtirish, ondin yetaklash, qizil chiziq chizish prinsipiga amal qilib bartaraf qiladi ekan. Kengishib vaqtni cheklaydi ekan. Yoki egilik tiklash faoliyatini boshqa maydonga yutkab, shaxsiy harakati sababidan boshqalarga ta'sir yetkazmaslikni tavsiya qiladi ekan. Dasho yotiqini egilik tiklash o'rni qilib tijorat faoliyatini qanot yaydirishda ko'p xil xavf-xatar mavjud.
Hazır nurgun ali mektepleri yatak başkuruşta, yatak içi de soğudu ticareti pahaliyeti bilen şoğulunuşka bolmaydıganlıkka doğrusu da inek belgeli mi çıkardı? Cungo siyasi kanun daşıyosunun dosenti Güven Şauli monularını bildirdi. Savaqdaşlar öz ara yardım kılıp, mülazimet bilen təminligendin kiyin münasip hak alıdı. İkisinin otursuzdaki münasibet, mülazimet ticaretçisi bilen istimalçı otursuzdaki münasibet emez. Lekin yataqtın uzak müddet mukum paydalanıp, mukum vaqtta haklıq mülazimet kılış, yataqnın buluşkı tekişi iktidardın körnerlik eşip ketti. Mektep bir hatalıkı kapalat kılış için yataq başkuruş cihette ot üçürüş, xadımlarının kırıp çıkışını başkuruş katarlıqlarına karta kattıq belgilimi çıkırdı. Güven Şauli mındaq dedi. Meselen bazı mektepler yataq içide çaş kurutkuş katarlıq yukur kuvvetlik elektr saymanlarını işiltişke yol koymaydı. Yataqta ilgilik tikleşte mektepnin asasi kaidesige reaya kılış gerek. Başkaları bilen kar bolmaslıqa bolmaydı. Okuçlar ilgilik tikleş kızınlıkı bilen öz küçüğü tayinip yaşayışını ümit kılıdı. Bunu muayeleştiriş gerziydi. Muhimi muvaffık çek çigrani ilgileş gerek. Yakın yıllardan bu yan alakı tori, rekabet longısı, üçlü yanlık yaratış müsabıkısı, katarlık yanlık yaratış, ilgilik tikleş müsabıkları kızgın kanat yayduruldu. Her kaysa ali mekteplerimi üzlüksüz tekimi kalıplaşkan, tekimi bir hatlar ilgilik tikleş süpüsü kurup, okuçlarının yanlık yaratış emeliyetini kovdu di. Güven Şauli, daşı okuçların mektepteki ilgilik tikleş merkezi, ilgilik tikleş boyunca yetiştiriş bazısı, avam yanlık yaratış boşluğu katarlık baylıklardan toluk paydalanıp, faaliyetlerinin kanat yaydırıp, yanlık yaratış, ilgilik tikleş müsabıkalarına aktif katnışıp, tür selimlisini koluk keltürüp, özünün ilgilik tikleş türlerinin yanımı terakki kıldırıp, tekimiken, tekim kalıplaşkan sahinde çakmaşka, İlhamlandırdı.

Radio anguchi dostlar. Tuanda Başuji Xi Jinpingnin 2021 yilin 9 ayının 29-cü günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cü növbetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosunun 33-cü qitimlik kollektiv ügünüşige riyasetçilik kılgandı sözlügen Devletnin biyoxavpsizlik tosqını haqiqi mustahkemleş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

Radio anğıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang aloyida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga eg'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsirge uçurdu. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kankülemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor tehdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuş yukumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən nait köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayda memuri rayonunun yukumga takabül turuşunu bütün küçü bilen kollaş üçün barlık zörür tedbirlerini kollandı. Hem de davamlık kollanıdı. Köpçelik işençini çıngıtıp, iştifaklaşıp yukumga takabül turuşu gerek. Vatan mengü Shangang'ın küçlük arık tırıkıdır. Köz aldığımızdaki kıyıncılıklarını çokum yenileyimiz. Bir yıldan boyan siz ve alayda memuri rayon hükümeti nizamgı tüzütüş kürgüzüş malımancılıkı, yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ve taşki muhittiki paydasız özgürüşle peyda kılgan katmı kat eğir zerbigi salmakta kabul durup, türlük çar amalla bilen tertipini saklap, yokumunun aldını ilip tizgillap, ammini kıyınçılıktan kutuldurup, ixtisatını esli keltürüp, muayyen önümge eriştinla. Alayda körsütüp ötüşki tegişlik şu ki, memleketli halı kurultuyu daimi komiteti, Shangang'da devlet xavpsizlikini qoğdaş kanununu tüzüp ilan kılgandın ki, siz alayda memuri rayon hükümetini yetekləp, qatdi icra kılıp, kanun boyca toplanı tencitip, malımancılıqını tizgilləp, Shangang'ın toğru yolu qaytışıqa tırışıp türütkü boldunuz. Devlet xavpsizliki qatarıqlağı çetilidigan çoğun haq, Çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatanı süyüş, Shangang'ı süyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluş royunuz ne namayan kıldınız. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk ada kılıçtaki ifadenlerini toluk muayileştirdi. Shangang'ın kalaymıkançılıktın tınışlıkı ütüşüdek zor buruluş, şundak bir çonkur kaydını yeni bir gittim uhturdu ki, bir devlette işki tüzüm buluş emeliyetinin put kadem bilen uzakçı doğamlışıga hakiki kapalatlı kılış üçün, Shangang'ı vatanperverle idare kılışta baştın ahır çıntırış şart. Bu devletnin ilgilik hukuki, xavpsizliki, terakiyat menfaatiye. Shangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mukumlukı takılıdığan tüp prinsip. Shangang'ı vatanperverle idare kılışını işe aşırgandıla, merkezinin Shangang alaydı memuri rayonunu umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu önümlük emelileştirgili. Asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen asasi kanunluk tüzüm tertipini önümlük kovdugili. Türlük çonkur katlamlık meselelerini önümlük el kılgılı boludu. Shangang ebedi emirlikini işe aşıralaydı. Hem de Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış için tigiştik tövbü koşalaydı.

0: Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karap ravajlandı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, hıtsat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış buldu. Baş memur Lin Zhengyue'ı alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kılıdığan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puht kadem taşıldı. Şangang'da devlet hevpsizlikini kovdaş kanununu katli icra kılıp, kanun boyunca topulanı tencitip, malımancılıkını tizgillep, kalaymıkancılıkını onjap, kanunçılıkının nopozi ve izzet hürmetini kovdudu. Pahal tedbir kollanıp, alaydı memuri rayonunun devletinin terakiyat umumiyetliği yugurluşuğu türetkü bulup, işki cayla bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkını umumüzlük çonkurlaştırdı. Merkez, baş memur Lin Zhengyue ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang alaydı memuri rayonu saylam komitetinin saylımı ve 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ilgiri kiyim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kendi Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şangang'ın vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetteki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kendi dairde, beraber katnışıdığan siyasi emdize turguz oldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü bir devlette işki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emeliyetine uygun bulup, bir devlette işki tüzüm buluşunun puht kadem bilen uzakçı dağımlışıga, Şangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mokumlukıga hakiki kapalatlık kılışını tüzüm trikigi iyi kıldı. Bu tüzüm bir yürüş yakış tüzüm. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınıda partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusu da karar çıkarıldı. Bir devlette işki tüzüm buluş, muyum mezmun süptü de bununla kırgızıldı. Şangang vatan koynuğu kayıtıp gelgendim bu yankı 20 yıllık özgüçe musabe şunu toluk ispatladı ki bir devlette işki tüzüm buluşunu yolu koyuş, devletinin tüp menfaatini kovdaşkı paydılık. Şangang'ın tüp menfaatini kovdaşkı paydılık. Kendi Şanganglı kerindaşlarının tüp menfaatini kovdaşkı paydılık. Merkez, bir devlette işki tüzüm buluş fangcinini davamlık türde katli tevrenmey ızıçıllaştırdı. Biz şununla katli işinimiz ki, emniyetinin üzlüksüz çonkırılışı ve tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükemmelleşişiga ergişip, bir devlette işki tüzüm buluşunun özelliği yanımı namayan boludu. Kendi Şanganglı kerindaşla çokum vatanını söyüş, Şanganglı söyüştek şereplik en'enini evci aldırıp, bütün memleketteki her millet halkı bilen kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Jonghua milletinin ulu gölün işini emelge aşırış için ortak kureş kılıdı.
1: Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongko Komünistik Partiyası 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen devletinin biyoxavipsizlik toskını hakiki müstehkemleş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12 ayının 22 günü Şangang Alayda Memuri Rayonu'nun baş memuri Lingjing Yue'nin hizmetinden bergen dokulatını anlığandı kılgan, Şangang'ın vatanperverle idare kılışta baştan ahir çın turup, bir devlette iki tüzün buluşunun puhtı kadem bilen uzakçı dağınışıga, her tiki kapalı tıkılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Aslı bile bağınca soruyup beni kurşağı aldı. Biz ayrılgandan beri asasen görüşmedik. Bir iki kıytım koçada ve otobüste uçuruşma kaldık yu, salam kılışmadık. Vaktin ötüşüge ägeşip, seni tüşapkan mısamla oylamaydıgan, seyğınmaydıgan buldu. Bolup mu, aş günün beri şundak buldu. O günü biz karma karşıladı uçuruştuk. Sen altında kilovat attın. Yolumuz mu bir əməsiydi. Közündən tonumağan bulsam, bu rüyallıqını itiraf kılmazken mən. Kosuğun yoğunab, kivağın könlükenge patmay kalğandı. Bir kulunda kosuğun tutuğağan idi. Közlerimiz uçuruştu. Ama sende hiç kandak ifade bulmadı. Biz en şundak uçuruştuk. Sen mi ötüp gettin? Bu, yüz bir işi mümkün bulmaydıgan iştek, meni hiyli bir küllegece bir yaram kaldı. Turupla, seni sövgünümge, hazırgıcı sığınış içi de yat etkerlikimge pişayman kaldı. Bu minin, mevcut riyallıqını itiraf kılmağalıqın boz gerek. Adam köp hallada riyallıqını itiraf kılmaydı. Aşu itiraf kılmasın içi de çeksiz armanı sozulup yatkan boludu. Arman, əsli yeşil nese. Ama bundaq çağda onun hüsni bir pulğa ağızsız nəsiyi aylandı. Mən seni mängü toy kılmaydı odab oylağan. Senin mən bilən toy kılışın mümkün bulmuşum, mən şundaq oylaydım. Ama netice oylağınım dək bulmadı. Seni kömügen bulsam, belki buncilik çoğukur oylapma ketmestim. Seni ködüm. Şu halde ködüm. Bu, ademle mığıldap yürüştüğün avat koç idi. Muşu dakikada yüzbəyən bir ruhi paciyeni menden başka hiç kim his kılmadı. Bırak, sen bunun sırtı da. Gerçi gözünde hiç kandak ifade bulmağın bilen, yürüken kan idi. Bəzisinin paçı-paçı bop ketken ruhiyanı kuraştırığım, kaydıdan küzet gün keletti. Lekin, özümde buncilik mağdurunun kanmağalıqını his kılıp, toxtap kalmen. Sen bilen tonuşkan kündün başlap yazgan şiirimni, şu kündün başlap kaydı yazmadı. Ameliyette, o teyhi ahırlaşmağan idi. Ama ben onu izcil yazıp geyendim. Ben onu kancilik beyirlip yazsam, o şunca ahırlaşmaydı. Muşu işiq oddi bu şiirinin yerim yolda toxtap gelişiğe sebep bulan buluşu mümkün. Bir günü bu şiirini köydürüp etmekçi bulup, kağazını izledim. Ama şiir yazan kağazını hiç neden tapamadım. Onu tapamığan seri ciddi ilişki başladım. Çünkü tapmasam bulmaydı. O neymişki ben koyan yerde durmaydı. Bu yani benden başka hiç kim bilmeydi. Elbette bu hiç kimin içi de sami bağıydı. Onu köydürüp küzdün yok atmasam, kalıp yaram toluk sakaymaydı. Onun yokluğu beni tamamen veyran kaldı. Dada, oğlum velakıda külüp, apamsın çakırvatıdı, dedi. Dadamın işi bakken degen balam, onun peşanesini söyüp koydu. Oğlum çıkıp gitti. Barlıq hatiyerlerimle ahtırmakçı buldum. Bu hatiyerlerde buluşu ihtimalga bekme yakın idi. Onu köydür vesemle andın könlüm aram tapattı. Hazır kıbırdım bir amal, onu köydür veriş idi. Nim kılvatı siz? Bu ayalımın avazı idi. Hatiyerlerimle izdav attım ben. Boşundak tam karab oldurup mu? Berdala cudunum örledi. Menin tam karab oldurgalıqımını, ya ki bir nes izdav atkalıqımını sen kandak bilirsen. Çıkamın işini kıl. Ayalım çıkıp gitti. Avalıqı planım boşundaklı yok çıktı. Seni əsli məslik, bütünlüğü 13 üçün oran kalırım neticesiz ahırlaştı. Dekin bu neticesiz netice kallamda yeni bir planı uyğattı. Bu ikinci plan idi. İkinci planın məzmunu pek alahide bulması mı, lekin önümlük buluşu da gəp yok idi. Əmdi yılak gün mən uçurakkan yoğan kursağını ve muşu yoğan kursağının iyisini oylayman.

Etrafta ne buğa, ne maral görünmeydi. Onun atansı birer kıyım xatar yolu qanda kılıdı. Dedi Polat eğir xursunup. Bu mısı ula hergiz balısını bu yerge yalğız taşlap ketip kalmaydı. Kim bildu dəysiz etrat başlığı. Biz yelik önkördü kolgu tüşürgen etkesmallarının arsıda muş bəxtsiz becarının atansının teri müngüzlürme bağımı dexi. Ehtimal, dedi kuşumuzu qatlıq türülgen Polat xiyalgı betip. Dünyağı əmdilik egen bu bayqışlıma etkesçilerinin ziyankeşlikeyi uçurmedi edip kim eytalaydı deysen. Etrat başlıqı, onu əmdi qana qısaq bula. Qoy bereyli ufkam, o kent tabiyyatının koyunda erkin yaşap çoğun bolsun. Atan sayyat bolsa, onu bər bir tipi valıdı. Ola boğu balısını koyup berip, atlarığı minip yürüp getişdi. Etrat başlıqı, karan, dedi Li Jun etinin beşini kəynigi burap. O bizge əgişip kelip atıdı. Polat mu etinin beşini kəynigi burap, boğu balısının özlerinin kəyindin dikildap kelip atkalıqını gördü. O qaraqsız qağanda kılıdı o şauli, dedi Polat attın sakrap düşüp. Onu elva alaylı, onu mu toxtar ağının avılığı elip getaylı. O şu yerde aqmaral bilen bilde dursun. Li Jun aldığı kelip atkan boğu balısığı kol uzattı. Boğu balısı onundan özünü kaçırmadı. Şauli onu koluğa aldı. Bu boğu balısığı bek içim ağırvatı da etrat başlıqı, dedi Li Jun boğu balısını bağırığı besip durup. Biz onunla yine de atanısının yokluğunu bilindirmeyli. Ula tabiyyatının bu çıraylıq erke balısını elip, toxtarının öyge yetip geldi. Rashida Li Jun'un koludaki çıraylıq boğu balısını körüp, hoşallıqıdan sakrap ketti ve jügürüp berip, onu koluğa aldı. Bu çıraylıq kozanı nereden deyip aldanla? Dedi o koludaki boğu balısığı toymay kırıp. Karanla ona omaqlıqıga. Boğu balısı bayan püşürgan koyu qan tatlıq kalüstün huzurlanıp içti. Şalap iştip içip atkan bu kiçikini boğu balısı, Rashida'nın közgü xuddi tukkallarının balılardakla omaq hem ısıq körünüp getti. Sütkü kosku toygan boğu balısı oylda durgan aqmaralgı kulaklarını dengaytıp, çıraylıq közlerini parkırtıp karıp getti. Aqmaral mu onun hayralıq bilen tikilgen idi. Rashida'nın bu çıraylıq boğu balısının ayrılgısı kelmeyli kaldı. Yeltapan, derya boyuğu kelgende Rashida'nın kuşkıdaki boğu balısı onu körüp, qetişki urunup tepçekləp getdi. O özünü boğuzlap öldürmekçi boğan bu rahimsiz adamını tonup qağanda qaladdi. Lekin, ak köngül Rashida koludaki boğu balısının Yeltapan'nın ziyankeşlik kılıştığını korkup, qetişip ketişki urunup atkalıqını xiyalıqıma keltürmegen idi. Toxtar güzel tabiyyatının payansız koyunda erken yaşap ögünüp qalgan aqmaralğa öyünün yeniden etrafı kaşalangan kən bir korun acırtıp bergen idi. Tağının yan bağırgı selingan bu koroda yumran çöplämü, bulaqmı bar idi. Bu koronu layiləş həm kaşalaşqa, Pərhad, Polat, Li Jun həm qasənlämü küş qoşqan idi. Pərhad bilən Rashida şəhərdən təklif qılgan mal doktori yerlip ketken yan peşini on netjip bilen tikken ve bayanının keç gündüz pərviş kılışı bilen yarısı xilalı saqıyıp qalgan aqmaral bir neç gündün buyan manumuşu kən koroda uyaqtın buyaqı menip yumran çöplerini huzurlanıp yap süzük bulaq sularını qanqıçı içip jöretti. Rashida aqmaralı qetip koygan çıraylıq boğu balısı mu şu kən koronun koyundu bir neç gün uyaqtın buyaqı çipip sakrap oynap jördi. Aqmaral çöp yese omu əgişip yaytdi. Aqmaral bulaq suyunu içse omu tənlı suğu eniş etdi. O bəzdə aqmaralının yeniği berib, onu əmməkçi bulatdi. Lekin onu pırap yıqıp kəynigi yanatdi. Aqmaral mu bu yeni mekmağı uzunqıcı tikilip turup getirdi. Pərhad, Rashida'nın buğu balısından mekirini üzəlmək qalqalıqını belətdi. Şuna o bir gün xotunuğa. Bir neç gündün buyan buğu balısı bilalı bulup getip, meni unutuplu qaldınız gəy. Toxtar ağıdın sorab, onu ögü əktem tuxya. Dedi külüp durup. Rashida erinin bu gepini anlap, hoşallıqtın özünü tutalmay kaldı ve Pərhadını çin kucaklap durup. Undaqtasınız, toxtar ağam unan mı? Onu şerge ep kessek, oruqtı kalanın balırı mendi mi bətər hoşalbop kettet deydan ha? Dedi. Ayacını basalmay kalgan Rashida şu akşamı tün nisbigiçe köz uykuğu bar mıdı? Bu, bu balısının atı anısını etkestiler rastılı öldürüp etken mi? Dep oylaydı o azaplanıp. Etkestiler ne mi de yarayım size? Atanısını öldürüp, balısını yetim kılışkı ulanın kandak mı kolu bağandı? Ulanın balları babuğu etdi. Mən buğu balısını şerge ip basam, tukallarımdan balırgu taza hoşal boludu. Lekin bu buğu balısıcu. O, kent tabiyyatının koyunda erken yaşap, oynap ügengen. O şerge basa, bundak kent, güzel, tazı makandan ayrıldı.
Атансы яшыган өз туулган жайларын ойлоп

0: turmuş pozisiyasidan bahraman bo'ladi. O'tgan kechganlar ixtiyorsiz bu omoq to'shig'uvchilarga diqqat qiladi. Ular o'tishganda chiroyda ko'ngilda ayon tabassum jilvalanadi. Xizmat jarayonida to'g'ri kayfiyatni his qilganda, kishilarning bardoshlik berish harakatlantirgich kuchi texnik kuchlik bo'ladi. Ish o'rnini o'zgartirish, ijtimoiy xususiyatda xoslikni qo'g'dash va gavdalantirish. Shundaqla hozirgi zamon yoshlarining o'z-o'ziga bergan kayfiyat qimmatining tirishchanligi. Sirtdan nimaga erishgili bo'ladiganligiga qaraganda, ular o'zining tirishchanligining natijasini texnik cho'ng ko'rdi. Tordash tavzi xat yozib, uning ish o'rni bek pokizligini, quruq bo'g'ashqa xizmatdoshlari uni har vaqt ishdan tushishga tayyor uslub deb sifatlaganligini aytgan. Buning aksicha, Tordash shovchi o'zining ish o'rnini ko'ngil qo'yib bezab, har xil qo'l bilan yasalgan qonchoqlarni ratlab tizib qo'ygan. Uning rahbari ixtiyorsiz, siz haqiqatan shirkatni o'zingizning uyida ko'rdikansiz deb chaqchaq qilgan. Tordashlar bo'lsa, kimning ish o'rni qancha nafis bo'lsa, shuning shirkatda ismini qo'shib ishlash nisbati shuncha ko'p bo'ladi deb qarg'an. Har bir odamning xizmatga bo'lgan tushunchasi o'xshash bo'lmaydi. Ish o'rnini o'zgartirish balkim amgakchi va o'zgichi yakka salohiyat o'tirsidagi oriliq balbog' bo'lib, bizning xizmat va turmushning tangponlik nuqtasini tepishimizga yordam berishi mumkin. Dostoyevskiy turmushning o'zini suyish, turmushning ahamiyatini suyishdan ustun turdi deb yozgan. Ish o'rnini o'zgartirishning modi bo'lishi huquq va shaklga bo'lgan intilish emas, balki texnik ko'p kishilar turmushdagi go'zal daqiqalarni bayqab, qadrlab, tirishib jamiyatda xoslikni saqlaydigan bo'lim pushqoqni topganligidir. Boshqacha qilib aytganda, ish o'rnini o'zgartgan odamning xizmatni qizg'in suyishi notayin, lekin cho'qim turmushni qizg'in suydi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiy olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayil yasab qaldim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ey, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpog'i oltilik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, nima uchun xaltigulning mevasi pishqon seri yog'inaydi? Qumliqda bir xil o'simlik bo'lib, uning mevasi pishqon seri yog'inib boradi. Bu güzel hem sırlık ösümlük dəl xaltıgüldür. Xaltıgülün xas alaydılıkları. O, köp yıllık samanğulluq ösümlük. Tüpünün egizliki 5 cm'dan 20 cm gıca. Meyvesi şarsıman bulup, doğusaksıman köpken qan tomurgu oxşaş tomurla buludu. Xaltıgül meyvesinin xaslıqı. Xaltıgül meyvesi 2 analıq postudan yetilip çıkan. Oruq meyvesinin diametri 2.20'dan 4.20 cm gıca yedudu. Meyvesi pişkanda tökülüp, kumluqı dumulap düşüdü. Temperatura va namlikning o'zgarishiga agishib, ular o'zliksiz havo sumiridi yoki havo quyib beradi. Buning bilan mevasi o'xshmagan darajada yog'inaydi. Bu yog'ongan mevalar xuddi qumliqdagi sharg'a o'xshash kishilarning diqqatini tortadi. Xaltigul bir xil tipik qisqa umr ko'radigan o'simlik. Ular boshbahordagi yig'indi qor erigan suv va atyas pasildagi ho'l yig'indidan foydalanib, butkul hayotlik jarayonini tamomlaydi. Uning yog'on tugnaksimon yiltiz g'uli ko'p miqdorda zapas modellarni to'playdi. Yaz tasli yetib kelgandan keyin yer yuzidagi qismi tez sur'atda so'lishadi. Ularning chechak mazgili nayta qisqa bo'lib, 15 kun atrofida bo'ladi. Guli seriq rangda ichiladi. 4-inchi oyda chechaklaydi, 5-inchi oyda mevalaydi. Xaltigulning qurg'oqchilikqa va shorg'i taqabil turish iqtidori kuchlik. Ular tuproqning suv miqdori 10%dan tuvan bo'lgandimi, normal o'salaydi. Tuproqning suv miqdori 5%dan tuvan bo'lsa-mu, yana yashay olaydi. Shundaqla ular yana tuproqdagi tuz tarkibi 1.10%ga yetganda normal o'salaydi. Tuproqdagi tuz tarkibi 3%ga yetgandimi yanali yashay olaydi. Bu iqtidorlar ularni qumliqda bir kishilik o'rinni egallash imkoniyatiga qilgan. Xaltigul urug'ining o'zgacha tarqalishi. Xaltigulning tarqalish usuli nihoyat o'zgacha bo'lib, ular o'zlarining mevasini foydalanib, shamol orqali tarqaladi. Pishqon mevasi to'kilgandan keyin ush qismi asalli yeriladi. Buning bilan ichki qismidagi urug' mevasining dumilishiga asosan tarqalish jarayonini tamomlaydi. Bu xil tarqalish usuli ham urug'ning tarqalish doirasini kengaytirdi, ham urug'ning oziqlik zanjiridagi boshqa jonliqlar tarafidan tutib yeyilish xavfini azaytirdi. Mazalik ta'm va o'tloq ekologiyasi. Xaltigulni har xil uy hayvonlari yeyishni yoqtirdi. Bu boshbahordagi o'tloqda o't-cho'p kamchil bo'lish besimini yeniklatish va uy hayvonlarining qishdan o'tgandan keyingi tan quvvatini asliga keltirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning yildizsiman g'oli va mevasini yana jo'yi do'ri material qilishga bo'ladi. U issiqni yondirib, zahar qaytarish, suyuqlikni ravonlashtirib, issiqni yondirish, og'riq to'xtatish qatorliq alohidaliklarga ega. Qaltigul o'tloq qo'g'dug'uchisidir. Qaltigul tur topi ma'lum darajada o'tloq yepinchi o'simliklar turining ko'p xilligini oshirish, turkum qurilmasining g'ayrimoddiyligini oshirish va yakka o'simlik turidagi qarindoshlar orasidagi keskin raqobatni pasaytirish iqtidoriga ega bo'lib, o'tloq ekologiya tizimining muqimligini qo'g'dashda muhim rol o'ynaydi. Ular yana qumlishishning oldini olib, tuproqning suv tarkibi va munbatligini saqlaydi. E'tiborli o'simliklarni qo'g'dash yo'li. Qaltigul dunyo tabiatni qo'g'dash ittifoqi yo'qolish kirdobiga berib qolgan turlar qizil tizimligiga kirgizilgan. U o'zgicha meva holati va tarqalish shakli bilan insonlarni hayron qoldirdi. Ular qumliqdagi go'zal manzara bo'lib qolmay, hayotning yaratilishi va moslashishining tushuntirilishidir.
4: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qazo qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Menimcha ocharchilik Yer şarda 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde duruyordu.
0: Vaba ve muhit bulgunuşu mu neydi korkunuşluk?
4: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
4: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
6: Qadirlik do'stlar, bolalar psixiki masalasiga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yordam so'rmaslik mumkin. Ota-onalarga nisbatan aytganda, bolalarda xomushlik yoki tashvishlanish sifatining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashgandilar, undan bolaning sog'lom, xoshal bolalik mazgiliga kafolatli qilg'ila bo'ladi. Buning ichida tashvishlanishning asosiy qishpadisi bolalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Ugunishdan ziyoda tashvishlanish va andish qilish alomatlari ko'rildi. Tashvishlanishning boshqa ishbadlari xomushlik bilan o'xshib ketadigan nurg'un joylar bor. Masalan, oson charchash, diqqatni yig'amaslik yoki yaxshi uxlay olmaslik qatorliklar. Balaning ugunish natijasi tushib ketganda yoki natijasi ko'ngildagidek bo'lmaganda ba'zi ota-onalar hamisha balani ayiblab, qo'pollik bilan muomala qildi. Bundaq bo'lganda baladagi tashvishlanish ro'yolati kuchayib ketadi. Bundaq ahvolda oldi bilan ayiblamasdan, balki balaga yordam qilib, masalani birlikda hal qilish haqida izdinib o'qish kerak. Oldi bilan balaga o'g'inish qilishning o'zi bilan munosabatli kishikanligini, ota-onalarni rozi qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga baladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas, balki balaning o'ziga ta'sir paydo qildiganligini bildirish kerak. Agar balalar o'zining natijasidan rozi bo'lsa, ota-onalar baladan buni qanday tabriklamoqchi ekanligini so'rab baqsa bo'ladi. Bu balaga "Seni qanday mukofotlayman?" degandan yaxshi. Chunki balalar o'zi tabriklash usulini tanlaganda o'z-o'zini qanoatlantirgandan keyin boshqalar bilan xoshallikdan tang bahraman bo'lishning muhimligini his qiladi. Mukofotlash bo'lsa, hargizmi ota-onalarning o'zini qanoatlantirish vositasi bo'lib qolmasligi, balki bolalarga haqiqiy ilhom beradigan, bolalarning o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini oshiradigan bir xil usul bo'lishi kerak. Agar bolaning natijasi rostdan nachar bo'lsa, o'zimi bundan rozi bo'lmagan bo'lsa, bu jarayonda bola ota-onasining tasallisi va ilhomlantirishiga muhtoj bo'ladi. Buning roli balni ayiblash yoki balni jazolashdan cho'ng bo'ladi. Bu jarayonda ota-ona bo'g'ichi oldi bilan balaga tasalli berishi, o'zining balaning ancha xoshal emasligiga diqqat qilganligini balaga bildirishi kerak. Bundoq bo'lganda bola ko'nglidagi gaplarni qilib ota-onasi bilan fikr almashtirgisi keladi. Ota-onalar bolalardan burunqidan ilgirligan yoki chekinganligini so'rab, bolalarni o'z bilan baslashishga taklishi kerak. Boshqalar bilan baslashishga qaraganda, o'z bilan baslashish texni sog'lom raqobatlashish usuli hisoblanadi. Chunki o'ziksiz o'z ustidan olqib, borgan seri yaxshi ishki harakatlantirgich kuch paydo qilganda, bolalarda baxt tuyg'usi paydo bo'ldi. O'zni boshqalar bilan solishtirganda, asosli mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'ldi. Har qanchitirishmi boshqalarga yetalmaganda, bolalarda tashvishlanish, xomushlik kasallik alomatlari paydo bo'ladi. balını ögünüş ceryanı üstüde oylandırış, andın kiyin kelgüsü ögünüş planını öz tüzüşki itekleş gerek. Atanlar balılarga özü oylanıp, özü plan tüzüş imkaniyeti yaratıp erişi gerek. Gerçi balılarının nurgun planları pişip edilmeyen tağdırdı mı? Atanlar amal bar balı üçün həmə planı tüzüp erişten sakılmış gerek. Nurgun vaqtlarda atanlar özünün balısı da psixikilik məsli barlıqını qobul qilishini xalamaslıqı mümkün. Lekin balılarının psixiki məslisi aile muhiti bilalli münasatik bulup kalmasın, Mektepteki keçirmişleri, fizyologiyelik kesellik katarlıklarının hemisi ballarının keyfiyatı təsir görüşüşü mümkün. Şuna atanlar, ballarının psixiki sağlamlıqı çoxum kömül bölüşü. Başkıcı əhvalını baykağanda, vaxtı da arlışı gerek. Məsələn, balılarda təşvişliniş alamətləri görülgəndə xəttatlıq, muzika, rəsim süzüş, şahmat oynaş qatarlıq şəkillər bilən balılarının səvərcəlliqi və çidamcəlliqini yetildiriş. Balılarını, özünün psixikistiki məsələlərini yenişki itəkləş gərək. Atalar yana balılarının uluqvar qayıt tikilişi gərdən veriş, nişan və qayısını aydınlaşdırıb, turmuş və ögünüşkü boğan məsuliyyətcəlliq duyğusu turğusışıqı yerdən verişi gerek. Qayıt ikiləşdə öz şəraitini gözü tutub, öz alayidlikiqi asasən qayıt ikiləşki təkləş gerek. Atanlar yenə ballarga yaxşı ülgü tikləb, özünün sözlərkit arqılıq ballarga təsir görüşüşü gerek.
7: Adaş ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp geləmduq.
8: Vay, buludu əcəb yaxşı.
7: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
2: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Pəs küçü, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, taq çoxısı yana bir az qeyrat qılsamda çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxı mən. Salamətliyim, bağansır, yaxşı ol kit pardu.
9: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət birəyli.
6: Nurgun kişilər yeməklikdən süpət kapalat müddəti bir gün ötüb kəssələ, sırtqı görünüşdə heçqandaq özgürüş bolmağan taqdırdımı, heçki bolmaydı dep qaraydı. Nurgun kişilər yan oylanışı mümkün. Yeməklik oralmasadəki süpət kapalat müddəti qandaq bekitildigandı. Turmuş təcrübəsiga asasən xalığancı yazılamdığandı. Bunun cavabı həqiqətən mü xalığancı yazılğan emas. Dövlətimizin 2011 GB 7718 aldın oralğan yeməkliklər marka ümumi qaydısıdə süpət kapalat müddəti içindəki məhsullar seçişki tamamən maskilidu deyə iniq göstərilgan. Bu vaxt içindəki yeməkliklərin süpəti ən yaxşı. Süpət kapalat müddəti ötüb getkəndən keyin yeməkliklərin süpəti özgürüb, ozuqluğumu şununğa ərgişib tüvəlləb keçişi mümkün. Bir xil məhsulatın süpət kapalat müddətini bekitiş üçün işləb çıxarğıcı zavod aldı bilən onunğa qarata yeməklikning süpət kapalat müddətinin muqimliqini sınaq qilishi kerak. Onundan qalsa, süpət kapalat müddətini bekitishning asosiy tartibi layihani bekitish, təcrübə usulunu layihalash, layihani yo'lga qo'yish, natijasini tahlil qilish, süpət kapalat müddəti və süpət kapalat müddətini dəlilləşdirən ibarat 6 bosqichni öz içiga oladı. Bunundan başqa, yana yeməklik bexəterlikigə təsir göstərdigan başqa amillərni oylanış kerak. Məsələn, oxşaş bolmagan saqlaş temperaturusidiki mikroorganizmlarning xatri qatarlıqlar. Şunga süpət kapalat müddəti içidiki yeməkliklərni xatirjam setib elib istimal qilishqa boladı. Agar tovarning vaqti ötib ketsa, satquchiga nisbatan davomliq setishqa bo'lmaydi. Iste'molchilarga nisbatan setilish taklifi mo berilmaydi. Ondaqda vaqti ötib ketgan yeməklikni yana yig'ilib olamdi. Vaqti ötib ketgan yeməkliklərin süpti özgürüb ketishi mümkün, lekin çoxun özgürüb ketidi deyishki bo'lmaydi. Yeməklikning saqlash muddati ən oxirqi iste'mol qilishqa bo'ladigan muddat emas. Süpət kapalat muddati nayti qisqa bo'lgan ba'zi yeməkliklərin mikrobi to'liq o'ldirilmagachga mikroorganizmlar oson ko'paydi. Vaqti 1-2 kun ötib ketgan taqdirdimi, bexatarlikni ko'zda tutib, ən yaxshisi yemaslik kerak. Masalan, pasterizatsiya qilingan sut, yangi meva sharbati, hozir pishirilgan tort yoki bolka, suyuq yangi go'sht qatorliklar. Biroq, eskertib qo'yishga tegishlik shuki, ba'zi yemaklarning vaqti o'tib ketmagan taqdirdimi, saqlash usuli to'g'ri bo'lmasa, yig'ilib bo'lmasligi mumkin. Turmushda nurg'un yemaklarni suyuq saqlash, kun nuridan xoli joyda saqlashga to'g'ri keladi. Ammo siz pechdan ochgandan keyin o'ralmadagi ko'rsatma bo'yicha saqlamay, uy temperaturasida yoki quyosh nuri tik tushadigan joyga qo'yib qo'ysangiz,

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalınışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Sugurt şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölem talep kılışı hukuki macerası delosunu sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarımakı Van Famlik'ten hadisinde toluk cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydığalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılıngan iken Zeyn'in 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Кейін соғырт шеркеті Ван Фамліктің Абдумүл Зейіні хақыны тәләп қылды. Ван Фамлик төләшіні рәт қылды. Соғырт шеркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлик бұл кетіпкі қатта шағадысы да толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамликке Абдумүл Зейіні хақыны төләп беріш керек. Sugurt şirketi təminligen dəlil ispatla ulanın Li Famlikke Abdümül Zeyni haqqını töl gəligin ispatla birerləydi. Şuna sugurt şirketi Van Famlik'ten töl tiviliş qoqoqluq. Ahırda sot məkkəmisi Van Famlik'ten sugurt şirketige Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töləş köküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin sugurt kanununun 60. maddesi de mundaq belgilengen. Sugurtın inşanına üçüncü kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap, tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldın tarmakta belgelengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegende, Sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvafık tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun.

Sevimli radyonun uçu dostlar, programımızı kaydıp geldik. Bugünkü programımızda mı? Bu şu muhabbet kit olgan nakşıların huzurlandığına sizlere yeni muhabbetlik paranlarını hıbberimen. Sevimli dostlar, muhabbet ne mi kokşaydı degen de bu muhabbet huddi kepinek kokşaydı. Bu muhabbet kayağı bağsa şuya kokşallık hep geliyordu. Huddi kişiler havağa muhtaç boğandık. Muhabbet ki muhtaç buludu. Muhabbetten cerayetini sakayetişten usulü heli köp. O bozumu muhabbet ata kılıştır. Muhabbet ata kığa vakti da her kandakiye sakaydı. Hatta cismani cihettin bazı bir cerahatle uçurgan yelemi atanının muhabbeti, doktorunun muhabbeti, dostlarının muhabbeti bile sakayıp gidiyordu. Muhabbette aşıklar için neçe min çakırım ağırlık hiç kancı bilinmeydi. Muhabbette çıraylık çıraylık emez, söygen çıraylıktır. Muhabbetin gözüden her kandak ners geçip kutlanmaydı. Çünkü o muhabbetlik kalıp, muhabbetlik köz. Hoş, onda olsa kadirlik anlıkçılar, muhabbetini tesirlep öttük. Emdeki küylerimizde muhabbetini küyleyiniz.

Сөйімдік достла, шу тапты аңлап атқаныңла Мәркіз Халық Радио Станысының үзілмәс мелодия программасы. Біз хайатны сөйгі жіләміз. Әр бір дәмлердің гүзәллікні байқығы жіләміз. Бұ дүнияда гүзәллікні сөймейдіған адам болмыз керек. Әмі адам гүзәллікні сөйді, оны интілуді. Әмейше гүзәллікні ақ көңіліктің, яқшылықтың, güzel pezilettin izdeydi. Bizim gözümüz gibi birinci op çelikidığını mı? Şu güzel şeyle, şu güzel kişiyle, şu güzel menzirle. Hem uşakta psikologlar mı şundak bir tecrübizdi. Yani şüphacı resimle ilip sınak kılın uçulağı begen. Bu şüphacı resimdeki Adem'nin birisi naid çıraylık. Birisi naid sert. Yani birisi adetli kişi bulup hiç kandak düşünce ve menzir bombağın ehvalda kimden eski adam işkerlikini eğitip bir işini etkanda ve köp sandaki kişiyle sert adamını eskiye değişken. Demek çıraylık nersiyle kişiye haman yakış tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez. Belki bizden kalıp güzellikimizde mi öz çıkardı. Kim bilen boyuğuca teşin ne? İlim bilen zinnetligin işini diyen bir şiir var. Parijdeki Bümeryem Çirkavi diyen romandaki Victor Hugo'nunki Kaşımıdo intayn set körümsüz bir malay. Lekin onun kalp güzelliği şunçilik güzel. Ama dastlabki tesiratta nurgun kişiler Kaşımıdo'ga karta başkaçı duyguldu boğan, yani onu başkaçı oylap kalan. Demek Victor Hugo ne mi demek ki yedige vaxtı da? Turkun çıraylık olsun hesap emez. İşçen mi çıraylık olsun? Ken korsak bol, ademi bol, mert bol, isil peziletlik adem bol diye. Şun aşka, işçimiz mi güzel olsun, teşimiz mi güzel olsun? Kündü pakız yürüşke adetleyli. Kündü muncuğu çüşeyli. Çişimizni bir kündü iki üç kütüm çotkılaylı. Kimlerimizni kündü jüp, rətl. Başkılağı körneyli. Şunu olan bile, royumuzni jüp duruşni, royumuzni tazlap duruşni unutup kalmaylı. Kitap göreyli. Yani özümüzni perviş kılaylı. Bana muşundak boğa vakti da hem madem yakış gördü hem madem hürmetlendi. Kalbimiz güzel bolsa ağzımızdan güzel sözler çıkadı. Yürüş duruşumuz retlik pakız bolsa biz başkalarına yakış tesir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikki intilgücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylerimizde küylü güce. Yani ondak bolsa şu güzellikini küylerimizde küyleyli.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kütümmetlik demirin bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşçakalış kaldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru girip, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, nazaretçisi Bekti Erkürdü. Mikrofonun aldı da, senin dostunla Abdursul Abdülhamid.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
2: Radyo anlıkçı dostlar. 9. ayının 9. günü 2026 yıllık Cungo Xalqıra Mülazimət Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguan Bağıtısı da başlandı. Dünyadaki siyasi erbapla, Xalqıra təşkilatlarının məsulları, Cungo ve Çet El Karxanılarının vekilleri, ve başka her sahadaki mehmallar cem bulup, mülazimet sodisi terakkiyatının yeni pürüsü doğrusu da birlikte fikir almıştırdı.
3: 3 gün devamlaşkan 35. növetlik iqtisat münbiri yakında Polşanın garbi canobudaki Karpaş'ta ayaklaştı. Cungo texnikisi ve silinmesi otura Şarkı Avrupa iqtisadının tipini özgertişke yeni kuvvet koştu.
2: Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Belikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığında Cungo'nun su mesulatları bakmıçılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyanı koğdaş katarlık sağladaki emeliyeti dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu iyi kıldı deyildi.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, 9. ayının 9. günü 2026 yıllık Cungo Xalqıra Mülazimət Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguan Bağıtısı da başlandı. Bu növetlik sod yermenkisi de dünya mülazimeti, öz ara menfaat yetküzüp hem bahirleniş başlayımı kılınıp, dikkat, eçivitiş dairesini kengaytiş, hemkarlıkını çonkurlaştırış, yenilik yartışka yetekçilik kılıçtın ibaret, üççon fonksiyelik orun bekitmesige merkezleştirilip, dünyadaki siyasi erbapla, xalqara teşkilatlarının mesulleri, Cungo ve Çet El Karxanılarının vekilleri, ve başka her sahadaki mehmallar cem bulup, mülazimet sodisi terakkiyatının yeni pürüsü doğrusu da birlikte fikir almıştırdı. Yığınca katnaşkan mehmallar monolarını bildirdi. Dünya mülazimet sodisi endizisi çoğunkır tanışılıvatkan arık görünüşte, mülazimet sodisi yermenkisinin ötküzülüşü, Cungo'nun yukur seviyelik sırtkı eçivetiş iradesi ve şendisini namayan kılıp, dünyadaki herkaisi devletlerinin Cungo'nun terakkiyat pürüstüdün hem bahirlenişige mühim körük hazırlap bədi. Birleşken Devletler Teşkilatı Sodi Terakkiyat Kengişinin muhakkat baş katibi Morino Monulanı bildirdi. Nöbette dünya mülazimetçilikinin koşulma kımmeti dünya iqtisadi umumi miktarının 65%'ini ilgiledi. Dünya sodi umumi sonmasi de ilgiligen nispeti 4-1'den eşip getdi. Mülazimet eksportunun esürüti, mal eksportunun işkessizin yukarı. Pul muamile, yumuşak detal, mesleğet biriş, sallık malumat başkuruş katarlık, rekamleştirip tapşırışkı boludugan mülazimet, varlık mülazimet sodisinin 56%'ini ilgiledi. 2026 yılı mülazimet sodisi yermenkisi naayt yukarı xalqıra qatnaşış derecesini namayan kılıp, Mülazimet sodisinin dünya iqtisadını yaratıdığan yeni hareketlendirgüş küşke aylanğanlıkını toluq ispatladı. Dünya sodi teşkilatının maun baş işbecirgücüsü yel mındaq deydi. 15 yıldan buyan mülazimetçiliknin Cungo'nun iqtisadi hasılatı da ilgiligen nispeti 45%'ın eşip 60%'ki yıkıllaştı. Cungo dünya sodi teşkilatı bilen hemkarlıkını kanat yaydırıp, Cenip iktidar kuruluşu türü arkalık, mülazimet sodisi meblağ selişini kolaylaştırış, hem de elektronluk sodu katarlık sahalarda terakki kılıvatkan devletlerini yöledi. Afrika Eller İhtipakı'nın növetçi reisi, Burundi Zungtun'u İndayişimi mındak dedi. Mülazimet sodisi yermenkisinin baş temisi gülünüş, ortak gülünüş, eçivitiş, hemkarlış ideyesini namayan kıldı. Burundi kahvesi Cungo'nun tamojini beci almaslık siyasi arkalık Cungo bazırığı kırıp yakşı alkışkı erişti. O Munula'nı tekitledi. Afrika dünyanın bazar boşluğu, yaşlı küçü, yenilik yaratış yoşurun küçü bilen təmilləydi. Afrika dünya iqtisadının zor özgürüşüge qatını işini ümit kılıdı. Zimbabwe'nin mavin zontuğu Chivinga mındaq deydi. Mulazimet sodisi yermenkisi dünya hemkarlıqıdaki muhim supa. Bizden mulazimet sodisi yeni pürüstünü tepip, eksport iqtidarımızını östürüşümüzge, hem de pen texnika, pul muamile, sayahat, maarif, səhiyyə qatarlıq sahələdiki şənçilik əmralarını cəlib qilishimizga yardım berdi. Zimbabwe, Cungo'nun mulazimet sodisini tərəqqi qıldırış təcrübələrini ögünüb, öz ara mənpəət yetküzdüğən həmralıq münasibəti ornitib, texnik yötkəş və texnik iqtidarını östürüşünü ilgir sürüb, iqtisadının tipini özgərtişkə yardım berdi. Bu növətlik mülazimət sodisi yərmənkisi də 90 dövlət, rayon və xəlqara təşkilat körgəzmə oranı təsis qıldı. 1800-dün artıq karxana körgəzməyə qatnaşdı. Bunun işi də 200-dün artıq karxana, dünyadaki 500 küçlük karxana və başlamçı karxana bolub, pul muamilə pən texnikisi, rəqəmləşkən, əqliləşkən davalaş, akıl maarif, energiya ticəş, muhit asıraş qatarlıq, mülazimət sodisi sahasıdiki yeni texnika, yeni layihə, yeni nəticələrini nöqtəliklama yankıldı. Norvegiya bu yıllık sod yermənkisidiki asaslıq mehman dövlətdi. Beijing, Shougang, bağçısı da 260 kvadrat metr kilidigan dövlət sarıyı təsis kılgan bulup, məzgür dövlətnin deniz okyan kəsbi, sağlamlıq və ozuqluq məsulatları, yeşil tip özgərtdiş, yezgilik pen texnikisi, energiya və rəqəmlik mülazimət qatarlıq sahələdiki əvzəl baylıqını mərkəzlik namayan qıldı. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2026-cı ilinin aldın qiyirimida Norvegiyanın cüngoğu qılgan deniz məsulatları eksport somisi 7 milyard 200 milyon Norvegiya kronası yetib, oxşaş məzgildikidin 31% aşqan. Norvegiyanın Cungo'da turuşluk baş elçixanısının sodi məsləhətçisi Xanning bunuları bildirdi. Mülazimət sodisi yermənkisi karxanılarının mülazimət məsulat qatarlıqlarını namayan qıldığan ən yaxşı süpüsü. Bu yıl Norvegiyadın körgəzmigi qatnaşqan sodigərlərinin sani ilgirki hər qanda

fikir almaştırıp, tenerket mulazım etti. Ten terbiye istimal ihtiyacının en yeni özgürüşünü düşünüp, kiyinki mesulat, mulazimet ve hemkarlık ne paydınış materyalı bilen temillaydı. 15. 5 yılının başlanış yılıdaki Tunci Dövlet Dericilik Mulazimet Soğudusu Universal Yermenkisi bolgan, bu nöbetlik mulazimet soğudusu yermenkisi, Cungo'nun yukarı seviyelik sırtkı içi etişini kengayetişte çın turup, mulazimet soğudusunun terakkiyatını ilgiri sürüş iradesi ve şendisini namayan kıldı. Cungo'nun mulazimet soğudu kölümü üzlüksüz kengayıp, her kaç devlet karkanılırga nurgun soğudu pürüstü yartıp bədi. Cungo'nun tətqiq kılıp etişi, Cungo'nun layilişi, Cungo yasımıçılıkı, Cungo icadiyeti, her kaç devletlerini köp mənbəlik el kılıç layiyesi bilen təmillimekte. Dünya Soğudu Merkezi Cemiyeti'nin maun lideri Wang Shun mındak dedi. Cungo'nun sırtkı içi bitişi mal soğudusudun yeni mi ilgirligen halda mulazimetçilik, rakamlik iktisat, hem de kaide tüzüm, başkuruş ve ölçem katarlık tüzüm katlımığı kengiyip, tedirici, tekim yukur seviyelik tüzümlük içi bitişki karab yüzlenmekte. Cungo mulazimetinin iktisatının yeni iş noktası bolup gelişidin ümit ba. Bir tereptin rakamlık mulazimet, uçur tekniksi, bilim mülük hukuki, medeniyet icadiyeti ve kesbi mulazimet katarlık, bilim köcümleşken mulazimet tez terakki kılavatıdı. Yeni bir tereptin Cungo karhanıları dünya velişini tezletti. Yeni energiyelik optomobil, yorukluk volt, energiye saklaş, maşini adem katarlık kesple, çet el bazarları kırış bilen bir vakitta tetkik kılıp içiş, layeleş, yumşak detal, eşya obroti, pul muamile, texniki cihetin kollaş ve teminat zincirini başkuruş katarlık mulazimetlerinin birlikte sırtkı yüzlenişige türtki boludu. Cungo'nun elektronluk soğudu süpüsünün yukur ünümlük eşya obroti ve ela mulazimeti Birleşken Devletler Teşkilatı, Latin Amerikası ve Karp İktisat Komiteti Xalqara Soğudu Mekkemesinin başlıkı Murt'ta çoğunkır təsir kaldırdı. O mındak dedi. Mən Cungo'nun çigira alqıgan elektronluk soğudu süpüsüdün setip alğan tavarla 6 kündüla Cungo'dun Çili'deki üyümge yetküzüp berildi. Cungo elektronluk soğudu süpüsünün Latin Amerikası bilen Cungo'nun iqtisat soğudu alaqısıge yeni pürsət yartıp berişini. Cungo tavarlarını şu caydaki istimalçılağı yetküzüp beripli kalmay, yani şu cayının əla süpətlik məsulatlarını Cungo hatta bütün dünyadaki istimalçılığa tanıştırışını ümit kılımen. Chartered Group'un Xalqara kesip baş lideri Hong Pijing mındak dedi. Cungo ul əsləh planı, kuruluş, məbləğ yürüştürüş ve ticaret qatarlıq cihetlerde mol təcrübe topladı. Pul muamile pen texnikisi, süni əqil, çıxım pen texnikisi qatarlıq sahalədiki əmili küçük küşlük. Bu iktidarların tən bəhrman bolğanda işləb çıxırış küşlərinin səviyyəsini yuxarı götürgili, yenilik yartışını ilgiri sürgili, pul muameli cəhətdə umumüzlük nəb yetküzgili, yer şəhərinin cənubi qatarlıq dünyadaki hər qaysı dövlətlərgə bəxt yarat qılıb oludu.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Birlikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığınğa katnaşkan nurgun jungoluk ve çet ellik satla munulanı bildirdi. Su mesulatlarga bolgan ihtiyacının sicil eşi ve baylık muhit çeklimisi ilip gelgen hırs aldı da, Jungo'nun su mesulatları bakmacılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyeni kogdaş katarlık sağladaki emeliyeti dünyanın keng dikkatini kozgap, dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu bilen temildirdi. Yığın mezgilide Jungo bilen Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı birlikte su mesulatları bakmacılıkıda yenilik yaratışını ilgiri sürüp, yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyatını ortak ilgiri sürüş teması da yığın açtı. Jungo yığında tonuşturup mundaq dedi. 2025 yılı Jungo'nun su mesulatları bakmacılık miktarı 63 milyon 260 min tonluğu yetip, su mesulatları bakmacılık umumi mesulat miktarının 83%'ini ilgiledi. Yakın yılların bu yan, Jungo, su mesulatları urukçılıkını güllendiriş ve bakmacılık penteknikisi de ötkel gücüm kılışını ilgiri sürüp, şallık universal belik bakmacılıkı, zavutlaşkan aylanma su bakmacılıkı, çonkur deniz bakmacılıkı katarlık yeni endizilerini terakki kıldırdı. Hem de imkaniyetlik sicil yeni talepni yeniden tüzüş kırgüzülgen Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin belikçilik kanunu'na kırgüzdi. Şanghay Deniz Okyan Daşıyosu'nun dosyenti Can Winbo mındak dedi. Ner story, büyük sallık malumat, süni akıl katarlık teknikala su mesulatları bakmacılıkı işlep çıkırışı ve nazaret kılıp başkuruşta tez kullanılıp, togru yem beriş, akıl belikçilik meydani katarlıklarının kullanılışı üzlüksüz kengaytilip, en-enevi bakmacılıkının yeşil, yukur ünümlük, akli yönülüşki karab terakki kılışı ilgiri sürüldü. Asya Tinç Okyan Su Mesulatları Bakmacılık Merkezi Torunun baş işbecirgütsi Eduardo Leano mındak dedi. Jungo zor miktardaki su mesulatları bakmacılığı da yenilik yaratıvatıdı. Asya Tinç Okyan rayonudaki nurgun devletle bunun ügensi boludu. Jungo süni akıl, akıl bakmacılık, çonkur deniz bakmacılığı katarlık sahalede toplugan teknikla, halkara hemkarlık arkılık, tehimi köp devletlerinin su mesulatları bakmacılığı iktidarını östürüşüge küş koşudu. Bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı'nın Port Devleti Tedbiri Kelişimi Küşkigi Bolgallıkı'nın 10 yıllıkı. Bu kelişimnin maksidi Port Devleti Tedbirini yolga koyuş arkılık kanunsuz belik tutuş, dokulat kılmay belik tutuş ve belik tutuşunu tizgilli meslikten aldığını iliş, tosuş ve yok tış. Jungo 2025 yılı 4. ayda bu kelişimge resmi katnaştı. Jungo'nun tonuşturuşça kelişimge katnaşkandın buyan, Jungo port icazetini katık yolgu koyup, tüncü Türküm'deki belgelengen 23 portini ilan kılıp, parahot tekşürüşünü kalıplaştırıp, kelişimge emel kılış uçur süpüsü kurgan, hem de kelişimge emel kılış boyuca terbiyeleş ve iktidar kuruluşunu küçeytken. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı'nın yukur derecelik belikçilik emeldarı Marti O. Kamleri mındak dedi. Hazır dünya boyuca deniz boyudaki 4-3 kısım devlet kelişim tüzgüç tarap kaylandı. Rakamlaştırış ötken 10 yılda dünya boyuca kanunsuz belik tutuşku zerbe beri sahasıdaki muhim özgürüş bulup kaldı. Kelişimde berpa kılıngan dünya uçur almaştırı sistemisi port tekşürüş, port kırışını retkiliş katarlık uçurladın ortak behrman kılalaydı. Ala kadar dünya kemi parahotlarını hatırlas sistemisi, kemi parahotlarının salayeti, hukuk beriş ve tarihi hatırsı katarlık uçurla bilen temillaydı. Bu port devletlerinin
Кемі парақотла портқы кіріштің бұрын қәуіп қатарыны тәхіл қылып, чәклік тәкшүріш байлықыны қәуіп қатар юқыры обекітлаға текімі көп шілдішігі пайдалық. Джунгоның су экологиясыны қоқдаш әмілейтімі боқетім қиығының пікір алмаштырыш мәзмұлдырының бірі. Шанжан дариясы вадысыда 4300 қылдың артық су жаллықлары ба. 2021 жылдың башлап, Джунго Чанжан дариясы вадысыдекі нұқтылық су райыларда белік тұтышыны 10 ел чәкіләшіне ұмымыздік елгі қойды. Бұ 15 өлкі дәрежілік мәмірі районғы четеладыған болып, белік тұтыштың тоқтытылған 231 мың белікчіға қарта кәсіп өзгәртіп ішқорылаштыруш, кәсіпі жәттің тәрбиәләш вә іждімай капалет қатарлық орылаштыруш, капалетлендіруш қызметі қанат яйдырылды. Джунго вәкілі өмекі Чанжан дариясыда 10 ел белік тұтышыны чәкіләш баш темесідікі көргәзмі районы тәсіс қылып, белік тұтышыны чәкіләш елгі қойылғандың бұянқы қанын

ijrosini nazorat qilib boshqurish, baliqchilarni o'rinlashtirishga kafolatlik qilish va suv jalliqlarining ko'p xilligini qo'g'dash qatorliq jihatlardagi amaliyot va natijalarni markazlik tonishtirdi. Shanghai dengiz okean dashusining dosenti Lu Jie mundaq dedi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ochliq, yez igilik tashkiloti bilan baliqchilik sohasida uzoq muddat muqim hamkorlikni saqlab keldi. Yaqinki yillardan buyon ikki tarafning hamkorligi an'anaviy texnik almashtirish va tur hamkorligidan tadrijiy dunyoviy idora qilish, xalqaro qoidani yo'lga qo'yish va tajribalardan o'rtaq bahrlanish qatorliq sohalarga kengaydi. Xalqaro yig'in texnik jihatdan tarbiyalash va janib-janib hamkorligi orqali Jungo xalqaro jamiyat bilan aloqador tajribalardan tang bahrman bo'lishni ilgari suryotdi. Sierra Leone'dan kelgen, hazır Irlandiya kok taşıyosu da belikçilik ve su mesulatları bakmışılıkı başkuruşunu ügünü vatkan Benjamin Bokari mundaq dep qardı. Jungo aylanma su bakmışılıkı, süni akıl arkılık közü tüş qatarlıq sahalada mol tecrübegi ige. Alaqıdar teknikalarının okşaş bolmağan devletlerinin emeli şaraitiga asasen yerlikleşişini ilgiri sürüş, hem de terbiyeleş, almashtirishni kuchaytirish, texnik ko'p taraqqiy qilayotgan davlatlarning suv mahsulotlari baqmachilik saviyasini o'stirishiga foydali. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Devletinin biyoxavipsizlik toskını hakiki mustahkemleş gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anladımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang alayida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi 1 yildan ortiq davomlashib, dunyoga og'ir zarba olib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsiri uçuredi. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kent kölemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xəterliki ve tən sağlamlıqa bir kadar zor təhdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuş yukumu nurğun qiyincilik tuğdurdu. Mən nait köngül böldüm. Tolumu ensirdim. Merkezi hükümet Shangang alayida ma'muriy rayonining yuqumga taqabul turishini bütün kuchi bilan qo'llash uchun barliq zarur tadbirlarni qo'llandi hamda davomli qo'llanadi. Ko'pchilik ishonchni chingitib, ittifoqlashib yuqumga taqabul turishi kerak. Vatan mangu Shangangning kuchli orqa tirikidir. Ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni cho'qim yengalaymiz. Bir yildan buyon siz va alohida ma'muriy rayon hukumatı nizomga tuzatish kirgizish ma'lumotchiligi yangi tashman o'pki yallug'i yo'qimi va tashqi muhitdagi foydasiz o'zgarishlar paydo qilgan qatmiqat og'ir zarbiga salmoqda qabul turib turli chora amallar bilan tartibni saqlab yo'qimning oldini olib tizginlab ommani qiyinchilikdan qutuldirib iqtisodni asliga keltirib muayyan unumga erishdinglar. Alayda ko'rsatib o'tishga tegishlik shuki, mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komiteti Shangangda davlat xavfsizligini qo'g'dash qonunini tuzib e'lon qilgandan keyin siz alayda ma'muriy rayon hukumatini yetaklab qat'iy ijro qilib, qonun bo'yicha to'planni tinjitib, ma'lumotchilikni tizginlab, Shangangning to'g'ri yo'lga qaytishiga tirishib turtki bo'ldingiz. Davlat xavfsizligi qatorliqlarga chetiladigan cho'ng haq Çoğun nahaq meselelerde meydanınız müstehkem boldi. Mesuliyetini dadıl üstünüzge aldınız. Vatan süyüş, Shangang'ın süyüş hissiyatınız ve devlet Shangang aldı da yüksek cevapkar buluş royunuzni namayan kıldınız. Merkez, siz ve alayda memuri rayon hükümetinin mesuliyetini toluk adakılıçdaki ifadenlerini toluk muayileştirdi. Shangangning qalaymiqanchilikdan tinishlikka o'tishidek zo'r burilish shundoq bir cho'nqur qoidini yana bir qitim uqtirdiki, bir davlatda ikki tuzum bo'lish amaliyotining put qadam bilan uzoqcha davomlashishiga haqiqiy kapolatlik qilish uchun Shangangni vatanparvarlar idora qilishda boshdan oxir chiqib turish shart. Bu davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatiga Shangangning uzoq muddatlik avodligi va muqimligiga taqiladigan tub prinsip. Shangangni vatanparvarlar idora qilishni ishqa oshirgandala, markazning Shangang alayida ma'muriy rayonini umumiylik boshqurish, idora qilish huquqini unumli amaliyalashtirgili. Asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan asosiy qonunlik tuzum tartibini unumli qo'g'dig'ili. Türlük çoğunkur katlamlık meselelerini önümlük el kılgılı boludu. Shangang ebedi emlilikini işgı aşır alaydı. Hem de Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış üçün tigiştik tökpü koş alaydı.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 12. ayının 22. günü Beijing'a hizmetinin dokulat verişki gelgen Şangan Alayda Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jingyue bilen körüşkende kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bir yıldan buyan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karab ravajlandı. Yeni taşıman öpki yalugi yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, ıksat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış boldi. Baş memur Lin Zheng Yue'e alaydı memuri rayon hükümetlik rehberli kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkargan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kılıdığan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puht kadem taşıldı. Şangang'da devlet hevpsizlikini koğdaş kanununu katli icra kılıp, kanun boyunca toplanı tencitip, malımancılıkını

yatıdı, dedi. Dadamın işi bakken deyken balam, onun fişanesine söyüp koydu. Oğlum çıkıp getdi. Barlı hatiyerlerimle ahtırmakçı buldum. Bu hatiyerlerde buluşu ihtimalga bekme yakın idi. Onu köydür vesamla andın köylüm aramda battı. Hazır kıbardım bir amal, onu köydür veriş idi. Nim kılvatsız? Bu ayalımın avazı idi. Hatiyerlerimle izdab attı mən. Bu şundak tam karab oldurup mı? Berdala cudunum örledi. Menin tam karab oldurğalıqım ne, ya ki bir nesil davatqalıqım ne, sen kandaq bilirsen. Çıkaman işini kıl. Ayalım çıkıp getdi. Avalqı planım moşundaqlı yok çıxdı. Sını əslemeslik, bütünlüğü 13 üçün oranqalarım neticesiz ahırlaşdı. Dekin bu neticesiz netice, kallamda yeni bir planı uyğatdı. Bu ikinci plan idi. İkinci planın məzmunu, bək Allah'ı da bulmuşsa mı, lekin önümlük buluşu da gəp yok idi. Əmdi, yılak gün mən uçurakkan yoğan korsağını və moşu yoğan korsağının iyisini oylayman.

0: ertesi pişkan seri yoğun apardı. Bu güzel hem sırlık ösümlük dəl xaltıgüldür. Xaltıgülün xas alaydılıkları. O köp yıllık samanqoluk ösümlük. Tüpünün egizliki 5 cm'dan 20 cm'a geçe. Meyvesi şarsıman bulup, doğusaksıman köpken kan tomurgu oxşaş tomurla buludu. Xaltıgül meyvesinin xaslıqı. Xaltıgül meyvesi 2 analıq postudan yetilip çıkan. Oruq meyvesinin diametri 2.20'den 4.20 cm'a geçe yedudu. Meyves pişkanda tökülüp, kumluğu dumulap düşüdü. Temperatura ve nemliknin özgürşigi əgişib, ula özlüksiz hava sümürüdü ya ki hava kuyup berudu. Bunun bilen meyvesi oxşumağan dərəcədə yoğunaydı. Bu yoğangan meyvelə xudu kumluqtiki şarğı oxşaş kişilərinin dextini tartıdı. Xaltıgül bir xil tipik qısqı ömür gördüğün ösümlük. Ula başbahardaki jığındı qar ergen su ve ətiyaz pəsildeki höl yığındın paydalınıp, tütkül hayatlıq ceryanını tamamlaydı. Onun yoğan tügünəksiman yıldız qoli köp miqdarda zapas madılanı toplaydı. Yaz pəsli yetip gelgendin kin, yeryüzdeki kısmı tez süratli soluşudu. Ulanın çiçek mezgili naydı kısqı bulup, 15 gün etrapıda buludu. Gülü seyrik rağda içiludu. 4-ci ayda çiçekləydi, 5-ci ayda meyveləydi. Xaltıgülünün qurğaqçılıqqa və şorğı taqabıl duruş iqtidarı küşlük. Ula tıpıraqının su miqdarı 10%-dən tüvən boğandı mı, normal ösəlaydı. Tıpıraqının su miqdarı 5%-dən tüvən bolsa mı, yenili yaşı alaydı. Şundaqla ula yana tıpıraqdiki tuz tərkibi 1.10-dən 5% yetkəndə normal ösəlaydı. Tıpıraqdiki tuz tərkibi 3% yetkəndə mı, yenili yaşı alaydı. Bu iqtidarla ulanı qumluqda bir kişilik oranı igiləş imkan edik iki qıqan. Xaltıgül urqının özgücə tarqılışı. Xaltıgülün tarqılış usulmına ait özgücü bulup, ula özlerinin meyvesini paydalanıp, şamal arqılıq tarqılıdı. Pişkan meyvesi tökülgendin kin, uş kısmı asalı yer alıdı. Bunun bilen işki kısmıdaki uruq meyvesinin domilişiği asasen, tarqılış yaryanını tamamlaydı. Bu xil tarqılış usulü, həm uruqnun tarqılış dairesini kengaytıdı, həm uruqnun ozuqluq zancirdiki başqa canlıqla tərpidin tutup yeyiliş xalpini azaytıdı. Məzilik təm və otlaq ekologiyası. Xaltıgülünü ərxil öy ayvalları yeyişini yaxtırıdı. Bu, başbahardaki otlaqda ot çöp kəmçil buluş besimini yenikletiş və öy hayvallarının kıştın ötkəndin kiyiki tən kuvvetini əsliqə kəltürüşdə muhim əhmiyyət giyge. Ulanın yıldız sıman qoli və meyvesini yenə cunyi doğru materiallı qılışqı buludu. O, sıxını yandırıb zəhər qaytırış, söydik nıravallaşdırıb işıxını yandırış ağırıq toxtutuş qatarlıq alaylıqla giyge. Xaltıgül otlaq qoğduğu üçüsüdür. Xaltıgül tür topi məlum dərəcədə otlaq yepinci ösümlikləri türünün köp xıllıqını aşırış, Türküm kurulmasının gayrı maddiyelikini aşırış ve yakı ösümlük türdeki qeyrindaşla arsidiki keskin rekabetini pesaytış iktidarı egi bulup, otlaq ekologiya sistemisinin muqumluğunu qoğdaşta muhim rol oynaydı. Ola yana kumlişinin aldan elib, tıpıraqının su tərkibi ve münbetlikini saxlaydı. Ətivarlıq ösümliklerini qoğdaş yolu. Xaltıgül, dünya təbiyyatını qoğdaş tıpaqi yokuluş kırdabığı berib qalgan türlə qızıl tizimlikige kirgüzülgən. O, özgücü meyve haleti ve tarqılı şekli bilen insanlarını hayran kaldırdı. Ola, kulluqdaki güzel mənzere bulupla kalmay, hayatlıqının yaratılışı ve maslaşışının düşündürülüşüdür.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mence uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık. Yer şehirde 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde duruyordu.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyiye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
6: Qadirlik dostlar, balalar psixiki məsələsiga yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilan yardım sormaslığı mümkün. Ata-onalarga nisbatan aytganda, balalarda xamuşluq yoki təşvişlənish patisining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashgandala, ondan balaning sog'lom, xoshal balalik mazgiriga kafolatlik qilgili bo'ladi. Buning ichida təşvişlənishning asosiy qish patisi balalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Ögünüşdən ziyadə təşvişlənish və əndiş qilish alamətləri görüldü. Təşvişlənishin başqa şifadələri xamuşluq bilan oxşub ketidigan nurğun jaylar bar. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığamaslıq yoki yaxşı uxlayalmaslıq qatarlıqlar. Balanın ögünüş neticesi çüşüp ketkende, yakin neticesi köngüldekidek bulmağanda, bazı atanlar hemişi balını eyipleb, kupallıq bilan muamil kıldı. Bundaq boğanda baladaki təşvişliniş royalıdı küçüyüp ketudu. Bundaq ekvalda aldı bilan eyiplemestin, belki balığı yardım kılıp meselini birlikte el kılış haqqıda izdini pekiş gerek. Aldı bilen balığa ögünüş kılışının öz bilen münasetlik şikayelikini, atanlarına razı kılış üçün emeslikini düşündürüş gerek. Şuna baladın özün neticesinin razı mı emes mi deyip sorab, balılarga neticinin yaxşı yaman buluşu atanlarga emes, belki balının özüge təsir payda kıldıqalıqını bildiriş gerek. Eğer balılar özün neticesinin razı olsa, atanlar baladın bunu kandaq təbirikmek şikayelikini sorab baksı bulunu. Bu balığa seni kandaq mukabatlayman digenden yaxşı. Çünkü balılar özü təbrikləş usulunu tanlığanda öz özünü qanaatləndirgəndən kiyin başqalar bilan xoşallıqdan tən bəhrəman buluşunun mühimliğini hiss qıldı. Mukafatlaş bolsa, hər gizmə atanlarının özünü qanaatləndiriş vasitəsi bulub qalmasıqı. Bəlki, balılarga həqiqi ilham verdiğən, balılarının öz-özünün qanaatləniş duyğusunu aşırdığın bir xil usul buluşu kerek. Eğer balının neticesi rastlılığına çar bolsa, özümü bunundan razı bulmağan bolsa, bu çağda bala atanısının təsəllisi və ilhamlandırışıqı muhtaj buludu. Bunun rolü balını əyibləş yakı balını cazalaşdın çoğun buludu. Bu çağda atanı boğucu aldı bilən balığı təsəlli verişi, özünün balının ancaq xoşal əməsliyi diqqət qılğalıqını balığı bildirişi gerek. Bundaq boğanda bala könlüdeki gəplərini qılıb atanısı bilən fikir almaşdırğısı kilidu. Atanlar balalardan burunqadan ilgirligen ya ki çekingenlikini sorab, balalarını öz bilen bəslişki təhlişi gerek. Başqalar bilen bəslişki qarğanda, öz bilen bəslişiş texini sağlam rəqabətləşiş usul hesablandı. Çünki özlüksiz öz üstüdün alqıb, barğan seri yaxşı işki hərkətləndirgüş küş payda qılğanda, balalarda bəxt duyğusu payda buldu. Özünü başqalar bilen seliştirğanda, asalı məqlubiyyat duyğusu payda buludu. Her kanıştırışımı başkalarına yetelmeyen de, balılarda təşvişliniş, hamışlıq keselik alametleri payda buludu. Balını ögünüş ceryanı üstüde oylandırış, andın kiyin kəlgüsü ögünüş planını öz tüzüş giyitəkləş gerek. Atanlar balılarga özü oylunub, özü plan tüzüş imkaniyeti yaratıp verişi gerek. Gerçi balılarının nurgun planları pişip edilmeyen tağdırdı mı? Atanlar amalbar balı üçün həmə planı tüzüb verişdən saxlanış gerek. Nurgun vaqtlarda atanlar özünün balısı da psixikilik məsli barlıqını qobul qilishini xalamaslıqı mümkün. Lekin balılarının psixiki məslisi ailə muhiti bilənlə münasibətik bulub qalmasdın, məktəbdiki keçirmişleri, fiziologiyeli kisəlik qatarlıqlarının həmisi balılarının keyfiyyatıqı təsir görüstüşü mümkün. Şuna atanlar balılarının psixiki sağlamlıqı çoxun köngül bilişi. Başqıcı əhvalını bayqağanda vaqtıda arlaşışı gerek. Məsələn, balılarda təşvişliniş alamətləri görülgəndə xəttatlıq, muzika, rəsim süzüş, şahmat oynayış qatarlıq şəkillər bilən balılarının səvərcanlığı və çidamcanlığını yetildiriş. Balılarını özünün psixikistiki məsələlərini yeniş ki təkləş gərək. Atalar yana balılarının uluqvar qayıt tikilişi yerdən veriş, nişan və qayısını aydınlaşdırıb, turmuş və ögünüşkü boğan məsuliyyətcanlıq duyğusu turğusışıqı yerdən verişi gerek. Qayıt ikiləşdə öz şəraitini gözü tutub, öz aylaidlikiqi asasən qayıt ikiləşki təkləş gerek. Atanlar yenə ballarga yaxşı ülgü tikləb, özünün sözlərkit arqılıq ballarga təsir görüşüşü gerek.
7: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp geləmduq.
8: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
7: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bolduq mana.
2: Ha, yana bir ketim oynamdıq. Bəs küçe, pay top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyəm, bağın sırı yaxşı olup gitbardı o.
9: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
6: Nurgun kişilər yeməkliknən süpət kapalat müddəti bir gün ötüb kəssələ, sırtqı körünüşdə yeşqandaq özgürüş bolmağan taqdırdı mı, yeşqı bolmaydı o dəb qaraydı.
0: Nurgun kişiler yan oylanışı mümkün. Yemeklik oralması da ki süpet kapalat modeti kandak bektildiğindu. Turmuş tecrübesine asasen halıgancı yazılamdığındu. Bunun cevabı hakikaten mu halıgancı yazılgandemez. Dövletimizden 2011 GB 7718 aldın oralgan yemeklikler marka umumi kaydısı da süpet kapalat modeti içindeki mahsulatlar setişki tamamen maskeli doğu deyip inik görüstülgen. Bu vaqt ichidagi yemekliklarning supti eng yaxshi. Supet kapalat muddati o'tib ketgandan keyin yemekliklarning supti o'zgarib, oziqligimi shuningga ergishib tuvallab ketishi mumkin. Bir xil mahsulotning supet kapalat muddatini bekitish uchun ishlab chiqaruvchi zavod oldi bilan uningga qarata yemekliklarning supet kapalat muddatining muqimligini sinab qilishi kerak. Uningdan qolsa, supet kapalat muddatini bekitishning asosiy tartibi loyihani bekitish, tajriba usulini loyihalash, loyihani yo'lga qo'yish Нәтиҗәсене тәхлил кылыш, сүпәт капалат мөддәте ва сүпәт капалат мөддәтене дәлилләштән ибарат 6 баскычны үз ичә калды. Буныңдан башка, яна йемеклек бихатерлигегә тәсир күрсәтә торган башка амилларны ойлышы кирәк. Мәсәлән, охшаш булмаган саклаш температурасындагы микроорганизмларның хәтри катарлыклар. Шуңа сүпәт капалат мөддәте ичендәге йемеклекләрне хатирҗәм сетеп алып, истемал кылышка булды. Әгәр товарның вакыты үтеп кетсә, саткычыга нисбәтен дәвамлык сетишкә булмайды. Истемалчыларга нисбәтен сетевлеш тәкълибеме бирелмәйди. Ондакта вакыты үтеп кеткән йемеклекне яна йегиле булады. Вакыты үтеп кеткән йемеклекләрнең сүпте үзгәрәп кетише мөмкин, ләкин чөкүн үзгәрәп кетеде диешкә булмайды. Йемеклекнең саклаш мөддәте иң ахыркы истемал кылышкы булыдыган мөддәт эмес. Сүпәт капалат мөддәте найты кыска булган базы йемеклекләрнең микроби тулык өлтүрелмегәшкә Mikroorganizmlar asan köpeydi. Vaqti 1-2 gün ötüp ketken taqdirdimi, bexatarlikni gözdə tutub ən yaxşısı yeməslik kerak. Məsələn, pasterizasiya qılınğan süd, yeni meyvə şərbəti, hazır pişirilğan tort, yəki bolka, suquq yeni göş qatarlıqlar. Biraq əskertib qoyışqı tegishlik şuki, bəzi yeməkliklərin vaqti ötüp ketmegen taqdirdimi, saqlaş usulu toğru bolmasa, yegili bolmaslıqı mümkin. Turmuşta nurgun yeməkliklərni suquq saqlaş күн нурдан хали жайды сақлашқа тоғыр келеді. Ама сіз пештен ашқандан кейін оралмадық көрсетіні бойынша сақламай, үй температурасында яки қояш нұры тік түшедіған жайға қойып қойсаңыз, микроорганизмдардың көбеюін тездетіп, жемістердің сүптін өзгертіп кетеді. Мәселен, ашқанда дайым ішілтілген хайоның маркасы да пештен ашқандан кейін суық сақлаш иніқ ескертілген. Ама нұрғын кісілер пақат үй температурасында сақлайды. Yəni məsələn, qorumu qoruş və təmtənşəş meynin oralmızda yem etildiqallıqı. Normal temperaturda gün nurdan xali saxlandıqallıqı əskərtilgən. Əgər peçisini aşqandın ki, nem etilməsə, gün nurdan saxlanmısa, ya ki setivilib, qoyaş nur yetərlik bolğan balkonu qoyub qoysa, süpət özgürüb ketidu. Süpət kapalat müddəti toşmay turupla, yigilib olmaydı. Tüvəndiki yeməkliklərinin süpət kapalat müddəti bolmaydı. Həsəl. Hasal haqiqatan saqlashqa chidamliq. Hasal tarkibidagi 75.6% tarkibning hammasi qand bo'lib, glukoza va fruktoza qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Faqat 22% suv tarkibi hamda boshqa oz miqdordagi oziqlik tarkiblari bor. Yemetilgan sharoitda hasalning suv tarkibi nihoyatda tuvan bo'lib, mikroorganizmlarning o'sishi cheklimiga uchraydi. Shunga sifat kapalat muddati nihoyatda uzun bo'ladi. Diqqat qilishga tegishli shuki, Hasalni salqin, qurg'oq joyda saqlasa bo'ladi. To'g'latquvi sanmaslik kerak. Bo'lmasa qetib qoladi hamda oxirangli kristall paydo bo'ladi. Yeganda bak kuchashga to'g'ri keladi. Garchi sop asal saqlashga chidamliq bo'lsa-mu, lekin tuvandagi ishki sabab tufaylidan hasalning o'ralmasida cho'qim sifat kapalat muddati bo'lishi kerak. Oldin o'ralgan yemaklarning marka umumiy qoidasida faqat spirt tarkibi 10% dan yuqori bo'lgan ichimlik, aroq, ochiq suv, yemaklik tuzi Qatqalatdiki şeker, tetit qoqatarlıqlarının oralmısıga süpet kapalat müddəti yazılmısımı boludu. Başqa, hər qandaq yeməkliknin süpet kapalat müddəti bolishi kerak dep belgilengen. Hasalmı bunun sırtıda emas. Hasal setivilip öyge qaytqandan keyin ağızını içip istimal qılındı. Yani pat-pat, başqa sayman bilen kolab istimal qılınğaşqa su və başqa bulğumla arlışıp, hava bilen uçuruşuş və mikroorganizmlarının kırış porusti köpüyüp, saqlaş müddətini tüvəltib etişi mümkin. Tuz. Алдын оралган yeməkliklər marka umumi qaydasındakı belgilimiga asasən tuzğa süpət kapalat müddəti əskərtilməsimi boludu. Biraq yana bir qism tuzlarının süpət kapalat müddəti əskərtilidi. Bu bir qism tuzlarının tərkibində umumizlik normadan sırt qoşulğan tərkiblər var. Məsələn, çiğan tuzi, uvaq tuz qatarlıqlar. Ağ şəkər. Алдын оралган yeməkliklər markası umumi qaydasında ağ şəkərin süpət kapalat müddəti əskərtilməsimi boludu deyə belgilənir. Ağ şəkərin ximiyəlik xüsusiyyəti toraqlıq. Su tərkibi az,
6: қан тәркибі йоқыр болғашқа микроорганизмларның көпейшігі пайдасыз. Сақлашқын айты чедамлық. Әма еметтіп, салқын құрғақ чайғы қойыш керек. Бұмыса асалын нәм тартып келіп, микроорганизмлар тәрпіден бұлғыныш қайпы ешіп кетеді. Ақшекерінің сұпәт қапалат мұдаты болмаған тағдырдымы, бір қетімді бәк көп сетевілішіне тәвсия қылмаймыз. Кәртше сүпте асан өзгіріп кетмісі мұ, леген ұзын мұдат сақлығанда оксетілініп, сарғып кетіші мүмкін. Ачық су. Алдын оралған емәкліклер марксы ұмуми қайдысыке бәлгілімігі асасан, ачық суның сүпәт қапалат мұдаты әскертілмісі мұ болуды. Ачық суның пияш қыметі бір қадар төвен болып, микроорганизмларының өзішіні тізгілейді. Сақлашқы чедамлық. Әмі ачық су найты асалы парылынып кетеді. Бәк ұзын сақлыса, стимал қыметі төвәліп кетіші, тәмімі начарлышып кетіші мүмкін. Шоңа пештін ашқандан кейін чоқым ем етіп сақлаш керек. Арақ. Алдын оралған емәкліклер марка ұмуми қайдысыда спирт дәрежесі 10%-тен юқыры, яки шуныңғы таң болған ішімлік арақларғы му, сүпәт қапалат мұдыты әскертілмісі му болуды деп белгіленген. Тұрмышта біз дайын башқыланың коны арақ пұрық күшілік дегенін аңлаймыз. Ең арақ атчық, ғыдықлашчалықы күшілік. Коны арақның тәмі татлық вән мезілік. Бұның сәбі шу ки, ең арақ тәркебедегі спирт мақтары бір қадар юқыр болып, көк от пұрқы спиртның күшіліктік дәрежесі коны арақтың юқыр болуды. Коны арақ тәркебедегі микро мақтардегі хұшпырақмадылар тегімі мол болып, көп қысым эстер түрдегілер, органик кеслата, алдегет кетон түрдегілер коны арақлар ішіде ең арақлардың юқыр болуды. Кокс пұрқы, меу пұрқы, татлық пұрақ вән чүчімел тәм ең арақлардың юқыр болуды. Құшпырақмадылар қанчы үйқір болса, арақ үшінші мәзелек болуды.
5: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық кетчеді айатымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтен чықыныңызді... Мен бәкәтла... Yolumuzun yoğurtışını oynayın. Herkes mi kop kurup öyünü yoğurtup, kamel inir yani bir karlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yoğurt siz, ben sizini yoğurt demem.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik, əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?

Sugurta şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Hattaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisine toluk cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılınganıyken Zeyn'in 10 bin yuan bolgalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Кейін соғырт шіркеті Ван Фамліктің Абдумыл Зейіне хақыны тәләп қылды. Ван Фамлик төләшіні рәт қылды. Соғырт шіркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлик бұқ етіпкі қатта шағадысы дә толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамликке Абдумыл Зейіне хақыны төләп беріші керек. Sugurta şirketi təminləyən dəlil ispatla onların Li Famlikke Abdümül Zeyni haqqını tölgəlikini ispatlap verəlləydi. Şuna sugurta şirketi Van Famlikdən töl təviliş qoqoqluq. Axırda sot məhkəmisi Van Famlikdən sugurta şirketigə Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töləş köküb qıldı. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin sugurta qanununun 60-cı maddısında mundaq belgiləngən. Sugurtın inşanına üçüncü kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadisi gelip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap, tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgelengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegen de, Sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusini muvaffak tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Mintallam, mini. Sikot üçüyle ters kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaytırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaytırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaytırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 《中华民族共同体概论》诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第十讲，中外会通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与屹立巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部，伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡。通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融， 奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆，各族文化深度交融，蒙古、藏、回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，

Сөйімлік достылар, рәңдар мәзмұлла білін толған программымыз шутапты дауымышы ватыды. Яқтырып қанлығыныңлардың наайты құшал болу ватымыз. Әлбәтті, вақтымыз бұна айты қыз. Жылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп, сұрап қыл елетішімізге бәрдашлық беремейді. Біз айуатымызды мәнілік өткіз үшін тұрышымыз керек. Hayatımızın keyingi baharını kutubilish uchun yo'lga chiqishimiz kerak. Biz bu hayotimizda yolg'izlik his qilgan bo'lsakmi, ya'ni erkin qushlardek xushol yashashni bilishimiz kerak. Shuning uchun qushoq tushak ishlar uchun bek boshqa turib ketdim. Bir odam nom obro'yini bir yoqqa qayirib qo'yib, shohrat parastlik sababidan tushkunlashib ketgan ro'yi holatini o'nglay olsa bu dünyadaki güzellikni tonup yeterliydi. Turmuş boğan pozisyonunuz her vakit doğru olsun. Özünüzde erkin, doğru, azadı tutun. Her bir gününüzde hoşallık emra olsun. Açıkınız kegende, könülsüz işlağı yolukkanda, çoğun bir nefes ilimdi. Radyonlu uçlağa şundak bir tevziye geliyordu ki, hatır izleşini adet kılın. Çünkü psikologların nurgun ruhi keserlerini davalaş, tekşürüş, uzun müddet tetkik kılış arkalık erişken hulası şu ki, bir adam yüzü bilen özü çıkışıp ütkeye vakti da başkalar bilen çıkışıp ütkeleydi. Açıkınız gelgen de köğünsüz işlağı yolukkan da hatır yazın. Özünüz bilen diyalog oluşun. Könlünüzdeki şu hasretiniz ne? Kaygınız ne? Kalemge ilin. Hoşallıkınız da mı kalemge ilin? Bana bu vakti da adam özünün ruhu bilen bir hoşallık bağlanışı hasıl kılalaydı. Minnettarlık bilen, memnuniyet bilen, epuçallık bilen bu hayatın imtihanı kıska ama intayın ehmiyetli hikayelikini iz kılıp yaşam. Güzelliklerin huzurluğunu, güzellik her vakit sizi yar bolsun. Güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

Сөйімдік достлар, шу тапты аңлап атқаныңлар Мәркіз Халық Радиостансының үзілмәс мелодия программасы. Біз хайатны сөйгі жіләміз. Әр бір дәмлердің гүзәллікні байқығы жіләміз. Бұ дүнияда гүзәллікні сөймейдіған адам болмыз керек. Әмі адам гүзәллікні сөйді, оның интілуді. Әмейше гүзәллікні ақ көңіліктің, яқшылықтың, güzel pezilettin izdeydi. Bizdim közümüz gibi birin çok çelikidığını mı? Şu güzel şeyle, şu güzel kişiyle, şu güzel menzirle. Hem bu şakta psikologla mı şundak bir tecrübe izdigen. Yani şu parça resimle ilip, sınak kılın uçulağı begen. Bu şu parça resimdeki ademin birisi naayt çıraylık. Birisi naayt sert. Yani birisi adet kişi bulup, hiç kandak düşünce ve menzir bombadan ehvalda kimden eski adam işkerlikini eğitip verişini etkanda ve köp sandaki kişiler sert adamını eskiye değişken. Demek çıraylık nersiyle kişiye haman yakış tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez. Belki bizden kalıp güzellikimizde mi öz çıkardı. Kim bilen boyuğuca teşin ne? İlim bilen zinnetligin işini diyen bir şiir var. Parijdeki Bümeryem Çirkavi diyen romandaki Victor Hugo'nunki Kaşımıdo intayın set körümsüz bir malay. Lekin onun kalp güzelliği şunçilik güzel. Ama dastlabki tesiratta nurgun kişiler Kaşımıdo'ga karta başkaçı duyguldu boğan, onu başkaçı oylap kalan. Demek Victor Hugo ne mi demek şey diye baktı da, turkun çıraylık olsun hesap emez. İşçen mi çıraylık olsun? Ken korsak bol, ademi bol, mert bol, isil peziletik adem bol diye. Şun aşka, işçimiz mi güzel olsun, teşimiz mi güzel olsun? Kündü pakız yürüşke adetin eyli. Kündü muncuğu çüşeyli. Çişimizin bir günde iki üç kıtım çotkılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, energiya kapalıdı və bexatəliki dövlət planı, xalq turmuşuqı münasetlik bulup, səl qarışqa bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Halkılıq texnika, yadroluq məqsadlarını yenilab, dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq quvvət qoşuşunu tez ilgiri sürüb, dövlətnin energiya bexatərliki və onunğı kapalətli qılış iqtidarını östürüş kerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə cayla məvqəni baylıq əvzəlikəgə qarıtıb, rayon əvzəlikəgə tayınıb, energiya bazısı quruşunu tezildib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yəni moravallaşdırıb, cənub bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon boyca əhəm türkü buluşunu ilgiri sürüb, energiya küşlük dövlətü quruşunun dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldıngı bir mezgilde Şendong'da dövletimizdeki tunci kuruqluq, fadsiyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı, Slanitis Miyi, dövlet derecelik ülgü körüstüş rayonu bolgan, Galbiyet Ciyan Slanitis Miyi ülgü körüstüş rayonu resmi kurulup, dövletimizdeki okşaştırdaki Slanitis Miyi baylıqını kölemleştirip ve ünümleştirip içini nuskılıqılı, kenaytkili buladığan teknik yolu bilen təminledi. Jongo Neftximiya Gorohi Galbiyet Neftiki Jiyang Slanitsmiyi ətirtinin məsuli Yang Yong mındaqdadi. Biz 40 neçü türlük halkılıq texnikada böz şasıl qılıb, strolik içiş, süpətlik, tez burğulaş, yokur ünümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, 6 çoğun halkılıq texnikada yenilik yaratıb, çətəlinin sahə monopolluqını üzülkesil buzub taşlap, öz aldığımızda yenilik yaratış yolu da mağduq. 2021 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping Galibiyet Neftlikige berip, neft işçilerini yoklagan ve hal sorğanda, neft energiya kuruluşu dövletimizge nispeten intayn muyum, tökpisi intayn zor kuruluş. Biz yasımıçılıq çoğun dövleti. Emeli iqtisat bilen şuğullanışta her xil meselelerini özümüzge taynıp əlqil işimiz, cümleden energiya meselesini özümüzge taynıp əlqil işimiz kerek tep körsetti. Slanitis Miyi adetten taşkırı neft-gaz ornığı səpligeli boludugan moyen baylıq. Yeqinki yıllardın buyan, Galibiyet Neftiki Slanitis Miyini köpəytiş, saxlaş, işləp çıxırış, süpətini östürüp ünümünü aşırış kuruluşunu davamlıq ilgiri sürüp, kündülük neft işləp çıxırış miqdarını dəsləpki 100 tonudun, 2400 tonudun köpərəki yetkizdi. Slanitis Miyi ve gazi topilniş mexanizmi hem onu yuqarı ünümde içiş, memleketlik nuqtuluk təcrübəxanasının müdiri Go Shuisheng mundaq dedi. Növbette, Slanitis Miyinin təkşürüp eniqlanğan zapisi 1 milyard 840 milyon tonluğu yetti. Bultur, memleket boyunca işləp çıxırılğan Slanitis Miyi 8 milyon 500 min tonudan aşdı. Naide tezla 10 milyon tonudan işi mümkün. Bu, yaxşı qıdırıp təkşürüş, iç istiqbalını namayan qıldı. Ənənvi energiya, eğirtkuluk rolunu cari kıldırış bilen bir vaqtta, dövletimizin yeni energiyası halkımı tərəqi kılmaqda. Bu yıl 7 ayının axırıca, memleket boyunca yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış generatorla sığımcalıqı 1 milyard 286 milyon kilovatqı yetib, tunci qetim kömür elektridin eşip getdi. Yoruqluq volt, dövletimizdeki birinci çoğun tok mənbəsi resmi aylandı. Xınan ölkisi Sənminşah şəhri Mianqi nayəsədə energiya sərfiyyatı yuqarı kəsiblə toplaşqan bulub, sanatı tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şu cay, şamal yoruqluq baylıqını canlandırıb, şamal yoruqluq tokini saxlaşını bir gəvdiləşdirişini alğızlıcıdıb, yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş, tok təqsimləş tori, karbonsız bağcı rayonunu toluq qaplıqan bir yürüş mükəmməl yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutub bərpa qılıvadıdı. Mianqin Ayelik Sanat və Uçurlaşdırış İdarisi Parti Qrupsunun şujisi Zhao Jijie mundaq dedi. Tür əməliləşkəndin kiyin, karxanalarının işləp çıxırışını kenaytışı, yeni türlərinin əməliləşişini pakız, tüvən tənərxılıq energiya kapalıdı bilən təminləydi. Şunun bilən bilə, yeni energiya cabduqları, energiya saxlaşını yürüşləşdiriş, energiyanı yürüşdürüş və asraş qatarlıq güllənmi kəsiblərinin toplanışıqı türkü bulub, yeni energiya kəsb zəncirdiki kəmtüklükünü toluqlab, nayə rayon ixtisadının baylıq arqılıq türkü buluşdın, yeşil yenilik yartış arqılıq türkü buluşqı qarab tip özgərtişini ilgir sürüdü. Yenici energiya ul əsləri yenici energiya sistemisinin çoğun ramqisi, küşlük teriki. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundan yuqarı tok yetkizish liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdən, yeni energiyanın torlaşdırış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovatdan aşdı.
Ғарыпның токыны шарқы еткізіш көлімі 340 миллион киловаттқа етті. Дөләтнің ғарыпның токыны шарқы еткізішедікі ядролық түгіні, дөләт дәрежелік пакіз энергия басы бұлы сүпті білін, бұл елінің алдыңқы ерімеда Юннан өлкісі ғарыпның токыны шарқы еткізіш арқылық, жәніптікі районларға жәмі 6 миллиард киловатт саат токыны көпәйтіп еткізіп, Чанжан делісі районы, Гуандун, Шанган, Аумин, Чон қолтық районыға давамлық ешіл әркетлендіргіш күш қошты. Юннан өлкілік тәрәқият вә ұслат комитеті ұл әсілі тәрәқият башқармысының муавын баштығы Ван Шауни мұндақтады. 15-ci bəşil məzgilədə Yunnan ölkəsi Yunnançı alaydılıqı igə yeniçi energiya sistemisi quruluşu bərpa qılışını çörüdəb, yeşil tok qoşulğan hesablaş küçünü paal kengaytıb, məmlikət boyca aldınqı qatarda turduğan pakız energiya əvzəlikini yaqiqi türdə kəsb əvzəliki, rıqabət əvzəlikigə aylandırıdı. Növətdə, sönni əqil bilən energiya qoş yönülüşlük quvət qoşuduğan tez sürətlik yolğı kirdi. Ішкі Монғолның Хылингер, Гансуның Чиньян қатарлық жайларда еңіден құрылған салық мәлімат мәркізідегі ешіл ток істемалының егілген ніспіті 80%-тен ешіп кетті. Мәмлекет бойынша 172 есаплаш күші мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4А дәлелішіден өтті. Бүгінгі күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниеви рықабет іқтидарыны намаян қылмақта. Энергия тәминатығы капалатлы қылыш иқтидарыны күчәйтіштін, энергия пән техникста еңілік яртышының егізлігіні егіләш кіче, ена энергияның ешіл, төвен карболық тіп өзгірішіні ілгірі сүріш кіче, бұй елдің бұян дөлтіміз энергия тәрәқиятының бошлық орылаштырмысыны мүкемәлләштіріш, еңіче энергия ұл әсләлеріні күчәп құрыш, энергия еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күчіні тез тәрәқи қылдырыш, энергияны юқыр сәвиеді сұртқы ечевітішіні кенайтеш қатарлық тәдбірлі арқылық, еңіче энергия системісі білән энергия күшілік дөлті құрылышыға терек болмақта. Дөләтлік энергия идарысының башлығы Ван Хунджи мұндақтыды. Нефіт, табей газ бейхәттәрлікігі капалатлық қылыш, еңіче электр тор құрылышы нұқтылық күчейтіліп, AI білән энергияның қош өнілішілік құвәт қошшы нұқтылық елгірі сүрілді. Біз шуныңғы ішініміз ке, кәлгісі 5 жылда давамлық көреш қылыш арқылық, бейхәттәр, әурішімлікі текімі етерлік, энергия құрылмысы текімі әла, системі шәкілі текімі еңі, еңілік ярытыш аяты күчі текімі күшілік болған еңіче энергия системісі тездің шәкілініп, энергия күшілік дөлті құрылышыға пұқты аса селініді.

0: Yo'q. Muxbirimiz Polat Amannuriy bu vaqt xabar berdi.
1: Daşı hoylisidiki adetki yataqlar astasta yaşlarının igilik tikleydigan tunji bekitig aylanmaqta. Bazılar kitap üstüle aldı da tırnaq yasıdı. Bazılar balkonda çaş yasaş saymallarını tizip koydu. Bazılar bir yürüş cabduklarını elip, öyler giçi berip tazlık kıldı. Mektepten tek ayrılmagan bu bir top yaşlar bir tarafdan kolektif durmuş geçirse, yana bir tarafdan yataqtaki kiçik hocayırlar aylandı. Kızıkıp sınap yıkıştın, estaydıl ticaret kılışkıcı. Turmuş kıracıcı tepiştin, kelgüsü kesimini planlaşkıcı. Yatakta ilgili tihleş, okuçlarga üst bitiliş posti elip geldi. Bırak kolektif turmuş, mektep başkuruş ve soğudu pahaliyeti arsıdı mı, ihtiyat bilen muamili kılışkıcı işlik bir çek çigra bar. İlgili tihleş sepırının tuncu bektini yataktın başlaş. Mektepte Adem Zeç, turmuş mülazimet ihtiyacı küçük bulup, soğudu pırstını sezgürlük bilen tutu olgan bir türküm daşı okuğuçilleri ilgilik tikli güçilerini barlık geltirdi. Doğun ilgisi mimi şularının birisi. O, icdimai alakusupsı da mektep yatıkının her kıtımlık tazlık cereyanını hatırlaşka adetlengen. Sın görünüşü de işini başıldığım diyen cuşkun avazga egişip, o kespi tazlık saymanları bilen tazlık kılışka. Su yolunu yuyuşka, ekletlerini tazılaşka, gereksiz nerslerini retleşke başladı. Bir pes yığıştırgan dinkin mihmanlar yatak kayıtıp tekşürüp ötküzü aldı. Pakiz muhitini körüp özünü tutu olalmay, yeni yatak tek bolup getip de devetti. Nurgun okuşların nispetten etkanda yatakta ilgilik tikleşinden başlanış noktası pekat bir adli kızıkış. Xıcı şöyeni körü sezgüsü yetküzüş, layeleş kespideki sağda Xiaomi, mektep sırtıdaki satraşkanlarının ças yasaş ünümüdün razı bulmuşka, derslik tipip gelip çeçini öz yasıdı. Şunu olan satraşlık kespige barabara kızıkıp kaldı. O satraşkanı da koşumcu hizmet kılıp, kesptaşları bilen tecrübe almıştırıp, model başını şiltip meş kıldı. O nöldün başlap layeleş tepekkürünü çaş yastışkıcı kenaytip, yataktaki satraşka ilinip, savadaşlarının çaş pasonunu tamamen özgertip, ularını özlerinin hiyaldiki çaş pasonuğa iyi kıldı. Köcan soğut sanayet taşıyosu Hangzhou soğut şöyendiki savadaş can familik, əsildinle tırnak yasaşını yakış görettik. Məlum bir günü o sınav ekiş niyeti de tırnak yasaş ustası ilgilik tikleş səpırını başıldı. Mən 500 yen xərcləb asasi saymanlarını setib aldım. Bunun silindigan məbləğ az. Davamlaşdıralmagan taqdirdimi, ziyan tarsammı, heç qısı yox. Yeni xocayınlar moşxıl usul bilən izdinib, üs bitildi. Yaki yataqdaşlarını model qılıb məşq qıldı. Yaki torsın filmlərdən ögəndi. Andın əmliyyət davamıda yetərsizliklərini bayqab, əl qılış layihəsi üstüdə üzlüksiz izləndi. İctimai alaqı taratqı süpsi təşviq qilish, kənə yetişinin asasi yolu bulub qaldı. Ular hər günü kündülük xizmətini elan qılıb, tunuluş dərəcəsini östürüb, texim köp savadaşlarını alaqılışıb, aldın gelişib quyuşqa cəlib qıldı. Sodisi barğansıri ronaq tapdı. Nurğun ziyarət obyektləri yetişəl məyvatqallıqını bildirdi. Sınap yıqışdın əstaydıl oyun işqıcı. Yataqda ilgilik tikləş iqtisadi kirim elib kilipli qalmay, yana canlıq ictimai əmiliyyət dərsiga ayılınıb, oquqçularının əmili çiniqış cəriyanda özünü umumiyüzlük yüksəldirişiga yardım bərdi. Kişilik alaq iqtidari və besimi taqabıl turuş iqtidarını östürdi. Ticarətdə xeridarlar bilən alaq qilişdin xali bolğıl bolmaydı. Əsildə işimizcəz nurğun savadaşlar qayt-qayti kütüleş, fikir almaştırış, mülazimet kılış cereyanda, astasta, ictimai alaka veyimisi altını bozup taşıldı. Hem de meselelerini bir taraf kılış cereyanda, besimgı takabıl turuş iktidarını çinik durdu. Zünyi tibbi daşıyosu da kuatkan savaqdaş, tey familik, koşumcu vazifedeki satraş bulup, o özünün bazı da eynektin xeridarlarının ançı razı bulmağın çırayını körüp kalganda, könlü yerin bulduğanlığını etdi. Bunun karta savaqdaş tay familik işten keyin qaytı oyunun işini ögünülüp, mesele alqısını tepip çıxdı, hem tırışıp yaxşıldı. O mındaq dedi, bu mu kelgüsüzdeki xizmetimde duş gelişim mümkün bolğan qiyinçilik ve xırıs, çoxum yenişim kerek. Muvaffaqiyet duygusuna erişip özünü itiraf kılış duygusunu aşırdı.

Rekke bolgan ziyni. Suydik kislota tuzi börek yığılıp kalsa, sozulma karakterlik börek kesilini keltürüp çıkarışı mümkün. Börek kesili öz nöğütüde suydik kislotasının beden sırtığı çıkırılışıgı təsir körüstüp, yukarı suydik kislotasının kesellik ekvalini eğirlaştırı itişi mümkün. Yellik boğum ağırkı tekrar kozgalganda, işletken yallık kaytırış, ağırık toxtutuş doğrularımı börekke zəhmi yetküzüşü mümkün. Köpiş əzalırgı bolgan ziyini. Yukarı suydik kislotası kanının ravan aylanışına toskunluk kılıp, cinsi yoldaki kan tumurlarının kıskırışını keltürüp çıkırıp, cinsi iktidarga təsiri yetküzüşü mümkün. Yukarı suydik kislotası yine Adem'nin nervsiz təsir görstüp, cinsi əzanın sezimi ve inkasını tövənletişi mümkün. Çoğun minnigi bolgan ziyini. Kuramıq yetken kişiler üstüde ilip berilgan bir türlük tətqiqat nəticisi görstülüşçe, yukarı suydik kislotalıq kan kesili miyin sektisinin kozgılış nisbeti ve ölüş nisbeti bilen münasibetlik bolu diken. Yürek kan tumurlarıgı bolgan ziyini. Köpxil yürek kan tumur tarqılışçan keselikler ilmi tətqiqatı da ispatlanışça, kandiki suydik kislotası yukarı kan besiminin kozgılışıdaki xatalik amıl bolup, suydik kislotasının miqtari her litrda 59.5 millimol assa, yukarı kan besiminin kozgılış nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan suydik kislotasının tövenletişinin 7 xil usulü. Adette kişilerinin gündelik tamakta purin terkibige hedidin ziyade ehmiyet berişinin acit yok. Fakat yemek şimek tamponluğunu saklap, yemekliknin köpkıl buluşuğu kapalet kılsa, umumi ısıklık miktarını kontrol kılıp, arak şimse, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden eğirliğini saklap, muhabbıq erket kılsılı buludu. Adette purin terkibi tüven yemekliklerden, açlık türüdikilerden gürüç, terik, konak, toxu tuxumi, ördek tuxumi, kalı sütü. Sey köktat türüdikilerden yanyu, tekiye kava, ağıça, açıq kava, huangua, sevze, başbiyaz, bəsəy, laza, şoxla, çinsey, çeyze, cüsey, palek, buğdaş. Meyve çivi türüdikilerden alma, neşbüt, şaptul, banan, üzüm, mango, biye, cüze katalıklar var. Purin tərkibi otural yemeklerden katlıq postuq meyveler, yani yavgu, örük meyğzi, kaştan, purçak ve purçak masulatlardan serik purçak, karı purçak, kızıl purçak, yeşil purçak, purçak sütü. Sey köktat türüdikilerden kıça, çüçük buya, alıqat, kök purçak, ah muır, mogo, xayday. Göç türüdikilerden kalı güşi, koy güşi, qerin, toxu güşi, ördek güşi, toxu yürüki, ördek taşlıqi qatarlıqlar bar. Purun tərkibi yukarı yemeklerden, ayvallarının işki əzalardan cigər, üçey, deniz məhsulatlardan qısquşbaqa, rak, deniz məhsulatlardan yelpigüs sıman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, kululu türdikiler, sardın beliqi, sey köktatlardan serik purçak ündürmisi, lusun, zısay, kök purçak maysi, başkalardan piva, cicin, şorpa, maylıq şorpa katalıqlar bar. Lekin suydik kislotası yukarı kişiler, yellik boğum ağırkı bar kişiler, bir qetim xogo yap koysumu kesili kozgılıp gelişi mümkün. Bu xil kişilerinin keselik ekvali eğizini başkuruş bilen ziş münasibetlik bulup, köp tərəbdin küs sərib kılışqa doğru geledim. Birinci, yemeklerini tallab yiyiş. Ozuqluq mütəxəssisi Tang Molyan mundaq əskertdi. Suydik kislotası yukarı kişiler süt, tuxum arqılıq aqsıl toluqlısı buludu. Beliq, rak, xogo, şorpa, beliq şorpisi, ayvalarının işki əzaları qatılıq yemeklerini ən yaxsı yeməsliki. Tuz ve göç türüdeki yemeklerin azraq yap, yirik gürüç, karı buğday, ak qonaq qatarlıq danlıq ziraatlarını köprək yiyiş gerek. İkinci, her günü muvafiq miqdarda su içiş lazım. Alaydı təkidləşikə tigişlik işu ki, Adem bədindeki 70% suydik kislotası suydik arqılıq bədən sırtığa çıxıp getidu. Eğer suydik kislotası yukarı ya ki yellik boğum ağırqı bar kişilerinin
yürek, börek iktidarı normal.

0: тырышчанлыгы. Сырттын немеге эрешкеле болодуганлыгыга караганда, улар өзүнүн тырышчанлыгынын натыйжасын техими чоң көрдү. Тордаш таузы хат жазып, унун иш орны бек пакызлыгын, курук болгачка кызматташтары уни ар вакыт иштен түшүшкө таяр услуп деп сипатталганын айткан. Бунун аксиче, Тордаш Шаучи өзүнүн иш орнун көңүл коюп безеп, ар кыл кол менен жасалган кончакларды реттеп тизип койгон. Унун рахбери ыктыярсыз, сиз акыйкатан şirketни өзүңүздүн үйдө көрдү экенсиз деп чакчак кылган. Тордашлар болса, кемнин иш орны канча напис болса, шунун şirketте смен кошуп иштеш нисбети шунча көп болоду деп карган. Ар бир адамдын кызматка болгон түшүнчөсү окшош болмайды. İş орнуны өзгертиш, бәлким әмгекчи ва өзгече якы салайет отырсыдеки арылык бәлбақ болып, біздің хызмет ва турмышның таңпонлық нұқтысын тепішімізға ярдан беріші мүмкін. Достоевски турмышның өзіні сүйіш, турмышның әхметін сүйіштің үстін тұрды деп язған. İş орнуны өзгертишнің моды болышы, құқым ва шәкілгі болған интіліш әмәс, бәлкі техімі көп кішілі, турмыштыки гізел дәкіліні байқап, қадырлап, тіршіп, жәмиетті қасықны сақлайдыған, бұлым пұшқақны тапқалықыда. Башкыч кылып айтканда, иш орнун өзгерткен адамдын кызматтын кызгын сүйүшү натайын. Лекин чокум турмуштун кызгын сүйүдү.
1: Бурадар, сиз бу бехатерлик калып койгон немиш кий алмай токсиклик кесип койсоңуз.
2: Сыкта бунунга таз күнөлмөдүм.
1: Бум бехатерлик үчүн эмесмы?
2: Эк аварчылык экен депчү. Чечимди байлы ясаткантем, буну кейсем чечимди бесип бузуйду экен.
1: Эй, чач ар канч печат болсумо, вакка чыкканды башны когдой алмайды. Ama bir hatalı kalpki, altılık peyitte sizin ecellik zahmını saklap kaldı mesma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikilit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikilit mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kolgudaydı.
0: Қадірлік достар, неме үшін қалтыгүлінің мейвесі пішқан сері йоғынайды? Қомлықты бір қыл өсімлік болып, оның мейвесі пішқан сері йоғына барды. Бұ, гүзел әм сырлық өсімлік дәл қалтыгүлдір. Қалтыгүлінің қаз алайдылықлары. О, көп еллік саманғолық өсімлік. Түпінің егіздікі 5 см-ден 20 см ғыча. Мейвесі шарсыман болып, доусақсыман көпкен қан томырғы оқшаш томырла болуды. Қалтыгүл мейвесінің қаслықы. Қалтыгүл мейвесі екі аналық постыдан етіліп шыққан. Орық мейвесінің диаметрі 2.5-ден 4.5 см-ға жетеді. Мейвесі пішқанда төгіліп, құмлық дымылап түшеді. Температура ва нәмліктің өзгерішіге әгішіп, олар өздіксіз ауа сүмірді яки ауа құйып берді. Бұның білән мейвесі оқшымаған дәрежеде йоғынайды. Бұл йоғанған мейвелер құды құмлықтық шарға оқшаш, кішілерінің дектіні тартады. Қалтыгүл бір хыл типик қысқа өмір көрдіған өсімлік. Ула башбахардагы жыгынды кар эриген суу ва атыяз пасылдагы хөл йыгындын пайдаланып, түткүл аятлык жарыянын тамамлайды. Унун йоган түгүнексиман йылтыз голи көп мактарды запас мадыланы топлайды. Яз пасылы етип келгенден кийин жер жүздүкү кысмы тез сүрөттө солушуду. Уланын чечек мезгили найта кыска болуп, 15 күн атрапыда болуду. Гүлү сыйрык рангда ичилуду. 4-нчи айда чечеклейди, 5-нчи айда мийвелейди. Қалтыгүлінің құрғақшылыққа ва шорғы тақабыл тұрыш ықтыдары күшілік. Ула тұпырақның сұмықтары 10%-тен түвен болғанды му нормал өз әлейді. Тұпырақның сұмықтары 5%-тен түвен болсы му еніл яши алайды. Шындақла ула ена тұпырақтыки туз тәркебі 1.10-дан 5%-ке еткенде нормал өз әлейді. Тұпырақтыки туз тәркебі 3%-ке еткенде му еніл яши алайды. Бұ ықтыдарла уланы құмлықта бір кішілік орыны игілеш имканеті игі қыған. Қалтыгүл ұрқының өзгече тарқылышы. Қалтыгүлінің тарқылыш сұлымына айт өзгіші болып, ұла өздерінің мейвесін пайдаланып, шамал арқылық тарқылыды. Пішқан мейвесі төкілгенден кейін, үш қысмы асалы ер алуды. Бұның білән ішке қысмыдегі ұрық мейвесінің домылышығы асасын, тарқылыш жарыянына тамамлайды. Бұл қыл тарқылыш ұсулы, әм ұрықның тарқылыш дайырысын кең айтыды, әм ұрықның озықлық зәнжірдегі башқы жалықла тәрпідің тұтып еліш қауіпіні азайтыды. Мәзілік тәм вә отлақ экологиясы. Қалтыгүліні әрқыл өй айвалары ешіні яқтырды. Bu, başbahardaki otlaqda otçöp kəmçil buluş besimini yenikletiş və öy hayvallarının qıştın ötkəndin kiyiki tən qoğutunu əsligi kəltürüşdə muhim əhmiyyət kiyigə. Ulanın yıldızsıman qoli və mivesini yenə cunyi doğru materiallı qılışqı boludu. O, sıxını yandırıb zəhər qaytırış, söydik nıravallaşdırıb işıxını yandırış ağırıq toxtutuş qatarlıq alaylıqla kiyigə. Qaltıgül otlaq qoğduğu uçusudur. Qaltıgül tür topi məlum dərəcədə otlaq yepinci üsümlikləri türünün köp xıllıqını aşırış, Türküm kurulmasının gayri maddiyelikini aşırış ve yeki ösümlük türdeki kirindaşlar arasındaki keskin rekabetini pesaytış iktidarı ege bulup, otlak ekologiya sistemisinin mokumluğunu kurduşta mühim rol oynaydı. Ola yine kumlişinin aldığını ilip, tıprağının su terkibi ve münbetlikini saklaydı. Etibarlık ösümlüklerini kurduş yolu. Xaltıgül, Dünya Təbiyyatını Qoğdaş İttifaqı yoqulış kırdabığı berip qalgan türler kızıl tizimlikige kirgizilge. O, özgücü miyev haleti ve tarqılı şekli bilen insanlarını hayran kaldırdı. Ola, kumluqtiki güzel mənzere bulupla qanmay, hayatlıqının yaratılışı ve maslişinin düşündürülüşüdür.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mence uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minoch acharchilik. Yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
4: Shundaq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
4: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
6: Qadirli dostlar, balalar psixiki məsələsiga yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilan yardım sormaslıq mümkün. Ata-onalarga nisbətən aytqanda, balalarda xamışlıq yoki təşvişlənish patisining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashqandilar, ondan balaning sog'lom, xoshal balalıq mazgiliga kafolatli qilg'ili bo'ladi. Buning ichida təşvişlənishning asosiy qish patisi balalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Ögünüşdən ziyadə təşvişlənmiş və endiş qılış əlamətləri görüldü. Təşvişlənmişin başqa şifadələri xamışlıq bilan oxşub getidigan nurgun jaylar bar. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığamaslıq yoki yaxşı uxlaya almaslıq qatarlıqlar. Balanın ögünüş nəticəsi düşüb getəndə yoki nəticəsi könüldəkidək olmaganda bəzi ata-analar həmişə balanı ayıplab, qopallıq bilan muamil qıldı. Bundaq bo'lganda baladagi tashvishlanish royaliti kuchayib ketadi. Bundaq ahvolda oldi bilan ayiblamasdan, balki balig'i yordam qilib masalani birlikda hal qilish haqida izdinib yiqish kerak. Oldi bilan balig'a o'g'inish qilishning o'zi bilan munosabatlik shikalligini, ota-onalarni rozi qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga baladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas, balki balaning o'ziga ta'sir paydo qildiganligini bildirish kerak. Agar balalar o'zining natijasidan rozi bo'lsa, ota-onalar baladan buni qanday tabriklamoqchi ekanligini so'rab baqsa bo'ladi. Bu balaga "Seni qanday mukofotlayman?" degandan yaxshi. Chunki balalar o'zi tabriklash usulini tanlaganda o'z-o'zini qanoatlantirgandan keyin boshqalar bilan xoshallikdan teng bahraman bo'lishning muhimligini his qiladi. Mukofotlash bo'lsa, hargizmi ota-onalarning o'zini qanoatlantirish vositasi bo'lib qolmasligi, balki balalarga haqiqiy ilhom beradigan, balalarning o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini oshiradigan bir xil usul bo'lishi kerak. Agar balaning natijasi rostdan nachar bo'lsa, o'zimi bundan rozi bo'lmagan bo'lsa, bu jarayonda bola ota-onasining tasallisi va ilhomlantirishiga muhtoj bo'ladi. Buning roli balani ayiblash yoki balani jazolashdan cho'ng bo'ladi. Bu jarayonda ota-ona bo'g'ichi oldi bilan balaga tasalli berishi, o'zining balaning ancha xoshal emasligiga diqqat qilganligini balaga bildirishi kerak. Bundoq bo'lganda bola ko'nglidagi gaplarni qilib ota-onasi bilan fikr almashtirg'isi keladi. Ota-onalar balalardan burunqidan ilgirligan yoki chekinganligini so'rab, balalarni o'z bilan baslashishga taklishi kerak. Boshqalar bilan baslashishga qaraganda, o'z bilan baslashish texnik sog'lom raqobatlashish usuli hisoblanadi. Chunki o'ziksiz o'z ustidan olqib, borgan seri yaxshi ishki harakatlantirgich kuch paydo qilganda, balalarda baxt tuyg'usi paydo bo'ldi. O'zini boshqalar bilan solishtirganda, asosli mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'ldi. Har qanchitirishmi boshqalarga yetalmaganda, balalarda tashvishlanish, xomushlik kasallik alomatlari paydo bo'ladi. Balani o'g'inish jarayoni ustida o'ylantirish, undan keyin kelgusi o'g'inish planini o'zi tuzishga yetaklash kerak. Ota-onalar balalarga o'zi o'ylanib, o'zi plan tuzish imkoniyati yaratib berishi kerak. Garchi balalarning nurg'un planlari pishib yetilmagan taqdirda-mu, atanlar amal bar balış üçün həmə planı tüzüb bir işdə saxlanış gərək. Nurgun vaqtlarda atanlar özünün balısı da psixikilik məsli barlıqını qobul qilishini xalamaslıqı mümkün. Lekin balılarının psixiki məslisi ayrı muhiti bilərli münasibətik bulub qalmasıdın, məktəbdiki keçirmişləri, fiziologiyilik kisəlik qatarlıqlarının həmisi balılarının keyfiyyatıqı təsir görüşüşü mümkün. Şuna atanlar balılarının psixiki sağlamlıqı çoxum köngül bilişi. Başqıcı əhvalını bayqağanda vaxtıda arlışı gerek. Məsələn, balılarda təşvişliniş alamətləri görülgəndə xəttatlıq, muzika, rəsim süzüş, şahmat oynaş qatarlıq şəkillər bilən balılarının səvərcəliqi və çidamcəliqini yetildiriş. Balılarını özünün psixikistiki məsələlərini yenişki təkləş gərək. Atalar yana balılarının uluqvar qayıt tikilişi gərdən veriş, nişan və qayısını aydınlaşdırıb, turmuş və ögünüşkü boğan məsuliyyətcəliq duyğusu turğusışıqı yerdən verişi gərək. Qayıt ikiləşdə öz şəraitini gözü tutub, öz aylaidlikiqi asasən qayıt ikiləşki təkləş gərək. Atanlar yenə ballarqa yaxşı ülgü tikləb, özünün sözlərkit arqılıq ballarqa təsir görüşüşü gərək.
7: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp geləmduq.
8: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
7: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işitgan bolduq mana.
2: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Pəs küçə, paytop oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısıq yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgirə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyim, bağansır, yaxşı olub git bardı o.
9: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Nurgun kişilər yeməklikdən süpət kapalat müddəti bir gün ötüb kəssələ, sırtqı görünüşdə heç qandaq özgürüş bolmağan taqdırdımı, heç kə bolmaydı o dəb qaraydı. Nurgun kişilər yan oylanışı mümkün. Yeməklik oralmasadəki süpət kapalat müddəti qandaq bekdildigandı. Turmuş təcrübəsigə əsasən xalığancı yezilamdigandı. Bunun cavabı həqiqətən mü xalığancı yezilğan emas. Dövlətimizin 2011 GB7718 aldın oralğan yeməkliklər marka ümumi qaydısıdə süpət kapalat müddəti içindəki məhsullar seçişki tamamən maskilidu deyib iniq göstərilgan. Bu vaxt içindəki yeməkliklərin süpəti ən yaxşı. Süpət kapalat müddəti ötüb getkəndən kiyin yeməkliklərin süpəti özgürüb, ozuqluğumu şununğa ərgişib tövəlləb keçişi mümkün. Bir xil məhsulatın süpət kapalat müddətini bekitiş üçün işləb çıxarğıcı zavod aldı bilən onunğa qarata yeməkliklərin süpət kapalat müddətinin muqimliqini sınaq qilishi kerak. Bunundan qalsa, süpət kapalat müddətini bekitişinin əsasi tərtibi layihəni bekitiş, təcrübə usulunu layihələş, layihəni yolğa quyuş, nəticəsini təhlil qilish, süpət kapalat müddəti və süpət kapalat müddətini dəlilləşdirən ibarət 6 basqışını öz içə alıdı. Bunundan başqa, yana yeməklik bexətərliyinə təsir göstərdigan başqa amillərni oylanış kerak. Məsələn, oxşaş olmayan saxlayış temperaturusidagi mikroorganizmlarning xatri qatarliqlar. Şunga süpət kapalat müddəti içidagi yeməkliklərni xatirjam setib elib iste'mol qilishqa bo'ladi. Agar tovarning vaqti o'tib ketsa, sotquchiga nisbatan davomliq setishqa bo'lmaydi. Iste'molchilarga nisbatan setilish taklifi mo berilmaydi. Ondaqda vaqti o'tib ketgan yeməklikni yana yig'ili bo'lamdi. Vaqti ötüb getkən yeməklərin süpti özgürüb ketişi mümkün. Lakin çoxun özgürüb ketidi o deyişki bolmaydı. Yeməklərin saxlaş müddəti ən axırqı istimal qılışqı boludğan müddətimiz. Süpət kapalat müddəti nəaytı qısqı boğan bəzi yeməklərin mikrobi toluq öldürülməgəşkə mikroorganizmlar asan köpəydi. Vaqti 1-2 gün ötüb getkən taqdırdım o, bexətərlikni gözdə tutub ən yaxsı yeməslik gərək. Məsələn, pasterizasiya qılınğan süt, yeni meyvə şərbəti, hazır pişirilğan tort, yəki bolka, soğuq yeni göş qatarlıqlar. Biraq, əskərtib qoyışqı tegişlik şü ki, bəzi yeməklərin vaxtı ötüb getməyən təqdirdimi, saxlaş usulu doğru bulunsa, yigili bulmaslıqı mümkün. Turmuşda, nurğun yeməklərini soğuq saxlaş, gün nurdan xali cəydi saxlaşqa doğru kelidu. Amma siz, peçisini aşqandın kiyin, oralmadiki körsətini buyca saxlamay, öy temperaturista, yaki qoyaş nuri tik tüşüdüğən cəyi qoyub qoysunuz, mikroorganizmlarının köpeyişini tezildib, yeməkliklərinin süpütünü özgərtib edidu. Məsələn, aşqandı daim işlətildiğən xayonun markısı da peçisini aşqandın kiyin, soğuq saxlaş iniq əskərtilgən. Amma nurğun kişilər pəqət öy temperatursızlı saxlaydı. Yine mesela korumu koruş ve temtenşeş minin oralmızda yiyim itildiğalıqı. Normal temperaturda künürden xali saxlındığalıqı əskertilgen. Eğer peşisin aşkandınki nemi itilmese, künürden saxlanmese, ya ki setivilip, kuyaş nur yeterlik bolğan balkonu koyup koysa, süpüt özgürüp ketidu. Süpüt kapalat müdütü toşmay turupla, yigili bolmaydu. Tüvendiki yemeklilerin süpüt kapalat müdütü bolmaydu. Hesel. Hesel hakikaten saklaşka çidamlıq. Hesel tərkibindeki 75.6% tərkibinin əmmisi qant bulup, glukoza ve fruktoza qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Pekat 22% su tərkibi hem de başka az miqdardaki ozuqluq tərkiblerle var. Emitilgen şaraitda hesel'nin su tərkibi naid ötüven bulup, mikroorganizmlarının öz içi çeklimi qoxçıraydı. Şuna süpet kapalat müddeti naid uzun buludu. Dikkat kılıçkı tegişlik şu ki, Hesel'ni salkın, kurgakçayda saklısılı buludu. Tonlatkoğu sanmaslıq gerek. Bu mısa kitip kalıdı, hem de ahranlı kristal payda buludu. Yigende bek küçeşki doğru geludu. Gerçi, sap hesel saklaşkı çıdamlıq bozumu, likin tüvendik eşki sahib tüpeyledin, Hesel'nin oralmasında çokum süpet kapalat müddeti buluşu gerek. Aldın oralgan yemeklilerinin marka umumi kaydısı da, pekat spirt tərkibi 10%'dan yokur boğan içimlik, araq, açıq su, yemeklik tuzi, Qatqalatdiki şeker, tetit qoqatarlıqlarının oralmısıqa süpet kapalat müddeti yezilmiz mi boludu? Başqa, hər qandaq yemekliknin süpet kapalat müddeti bolishi kerek, dəb bəlgilengen. Hesel mi bunun sırt edemez? Hesel setivilip öyge qaytqandinkin, ağızını içip istimal kılındı. Yani pat-pat, başqı sayman bilen kolab istimal kılıngaşqa su ve başqı bulğumla arlaşıp, hava bilen uçuruşuş ve mikroorganizmlarının kırış porusti köpüyüp, saqlaş müddetini tüveltib etişi mümkün. Tuz. Aldın oralgan yemekliler marka umumi kaydısıdaki belgelimine asasen, tuzga süpet kapalat müddeti əskertilmiş mi buludu. Bırak, yeni bir kısım tuzlarının süpet kapalat müddeti əskertilidu. Bu bir kısım tuzlarının tərkibi de umumizlik normadan sırt koşulgan tərkibler var. Məsələn, çiğan tuzi, uvaq tuz qatarlıqlar. Ağ şeker. Aldın oralgan yemekliler markası umumi kaydısı da, ağ şekerinin süpet kapalat müddeti əskertilmiş mi buludu da belgelengen. Ağ şekerinin ximiyelik xüsusiyeti turaqlıq. Su tərkibi az, qənd tərkibi yuqur boğaşqa mikroorganizmlarının köpeyişiqi paydasız, saxlaşqına aidə çedamlıq. Amma yem etib, salqın qurğaq çayğı qoyuş gerek. Bu misa asalın nəm tartıp gelip, mikroorganizmlar tərpidən bulğunuş qayıpı eşip getidu. Aqşikarının süpet kapalat müddeti boğmağan taqdırdımı, bir qetimde bək köp setivilişini tavsiye kılmayımız. Gerçi süpeti asan özgürüp ketmisi mu, lekin uzun müddet saxlığanda oksitilinib, sarğıyıp ketişi mümkün. Açıq su. Aldın oralgan yemekliler markası umumi kaydısıki belgelimiga asasen, açıq suunun süpet kapalat müddeti əskertilmisi mi buludu? Açıq suunun pH kıymeti bir qadar tüven bulup, mikroorganizmlarının öz işini tizgilleydu. Saqlaşqı çedamlıq. Amma açıq su naita asalı parılınıp ketidu. Bək uzun saqlısa, istimal kıymeti tüvelləb ketişi. Təmimu naçarlışıp ketişi mümkün. Şuna, peçtin aşkandinkin çoxum yem etip saqlaş gerek. Haraq. Aldın oralgan yemekliler marka umumi kaydısında spirt derecesi 10%'dan yukarı ya ki şununla tan boğan içimlik haraqlarga mı süpet kapalat müddeti əskertilmiş mi buludu da belgelengen. Turmuşta biz daim başkalarının kon araq puruk küşlük degenini anlayımız. Yeni araq açıq, gıdıqlaşçalıqı küşlük. Kon araqının təmi tatlıq ve mezilik. Bunun səbəbi şu ki, yeni araq tərkibindeki spirt miqdarı bir qadar yukarı bulup, kök ot puruqi spirtin küşlük derecesi kon araqdan yukarı buludu. Kon araq tərkibindeki mikro miqdardaki xuşbıraqmadılar teximi mol bulup, köp kısım ester türdikiler, organik kislata, aldegit keton türdikiler kon araqlar içi de yeni araqlardan yukur buludu. Koks pırqi, meyve pırqi, tatlıq pırak ve çüçümel təm yeni araqlardan yukur buludu. Xuşbıraqmadılar kanç yukur bolsa, araq şunca məzilik buludu.
3: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içi de hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum. Xizmet kılıvatkanınızda ekranı yurttum. Üyengeninizde kitabını yurttum. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurttup kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı məzmunları kulaq salıqaysıla.

Sugurt şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılışı hukuki macerası delosunu sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketivetip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Hattaş başkuruş tarımakı Van Famlik'ten hadisede toluk cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılıngan iken Zeyn'in 10 bin yuan bolgalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Кейін соғырт шеркеті Ван Фамліктің Абдумүл Зейіні хақыны тәләп қылды. Ван Фамлик төләшіні рәт қылды. Соғырт шеркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлик бұл кетіпкі қатта шағадысы да толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамликке Абдумүл Зейіні хақыны төләп беріш керек. Sugurt şirketi təmilligen dəlil ispatla ulanın Li Famlikke Abdümül Zeyni haqqını töl gəligin ispatla birerləydi. Şuna sugurt şirketi Van Famlik'ten töl tiviliş qoqoqluq. Ahırda sot məkkəmisi Van Famlik'ten sugurt şirketige Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töləş köküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin sugurt kanununun 60. maddesi de mundaq belgilengen. Sugurtın inşanına üçüncü kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem tələp kılış hukukunu sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölügen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıdan yürgüzüdü. Aldın tarmaqtı belgelengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan tölüme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölügende Sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvafık tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, emdi Dünyaga Nazar programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar. 9-cı ayın 9-cu günü 2026-cı yıllık Jungo Xalqara Mulazimet Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguang bağıtısıda başlandı. Dünyadaki siyasi erbaplar, xalqara teşkilatlarının mesulleri, Jungo ve çet el karxanalarının vekilleri ve başka her sahadaki mihmallar cem bulup, mulazimet sodisi terakkiyatının yeni pürüzde doğrusu da birlikte fikir almıştırdı.
3: 3 gün devamlaşkan 35. növetlik iktisat münbiri yakında Polşa'nın garbi canobadaki Karpaş'ta ayaklaştı. Jungo teknikisi ve silinmesi otura Şarkı Avrupa iktisadının tipini özgertişke yeni kuvvet koştu.
2: Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Beylikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığında Jungo'nun su mesulatları bakmacılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyanı koğdaş katarlık sahaladiki emeliyeti dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu iyi kıldı deyildi.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, 9. ayının 9. günü 2026 yıllık Jungo Xalqara Mulazimet Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguang bağıtısıda başlandı. Bu növetlik sod yermenkisi de dünya mulazimeti, öz ara menfaat yetküzüp hem bahirleniş başteme kılınıp, dikkat, eçivitiş dairesini kengaytiş, hemkarlıkını çonkurlaştırış, yenilik yartışka yetekçilik kılıçtın ibaret, üççon fonksiyelik orun bekitmesige merkezleştirilip, dünyadaki siyasi erbapla, halkara teşkilatlarının mesulleri, Jungo ve çet el

kanallarının vekilleri ve başka her sahadaki mehmallar cem bulup, mülazimet sodisi terakkiyatının yeni pürüsti doğrusu da birlikte fikir almıştırdı. Yığın katnaşkan mehmallar monolarını bildirdi. Dünya mülazimet sodisi endizisi çoğunkur tanşılavatkan arık görünüşte, mülazimet sodisi yermengisinin ötküzülüşü, Cungo'nun yukur seviyelik sırtkı eçivetiş iradesi ve şentisini namayan kılıp, dünyadaki herkaç devletlerinin Cungo'nun terakkiyat pürüstüdün hem behirlenişige muhim körük hazırlap bedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Sodi Terakkiyat Kengişinin muhakkat baş katibi Morino Monulan'ı bildirdi. Nöbette dünya mülazimetçilikinin koşulma kıymeti dünya iktisadi umumi miktarının 65%'ini ilgiledi. Dünya sodi umumi sonmasıda ilgilegen nispeti 4/1'den eşip getti. Mülazimet eksportunun eş süreti, mal eksportunun işkessizden yukarı. Pul muamile, yumuşak detal, mesleğet biriş, sallık malumat başkuruş katarlık, rekamleştirip tapşırışkı boludugan mülazimet, varlık mülazimet sodisinin 56%'ini ilgiledi. 2026 yılı mülazimet sodisi yermenkisi naayt yukarı halkıra katını işler izisini namayan kılıp, mülazimet sodisinin dünya iktisadını yartıdığan yeni hareketlendirgüş küşkü aylanganlıkını toluk ispatladı. Dünya Sodi Teşkilatı'nın maun baş iş becirgücüsü yel mındak dedi. 15 yıldan bu yan mülazimetçilikten Cungo'nun iktisadi hasılatı da ilgilegen nispeti 45%'ın eşip 60%'ki yıkıllaştı. Cungo Dünya Sodi Teşkilatı bilen hemkarlıkını kanat yaydırıp, Cenip iktidar kuruluşu türü arkalık, mülazimet sodisi meblağ selişini kolaylaştırış, hem de elektronluk sodu katarlık sahalarda terakki kılıvatkan devletlerini yöledi. Afrika Eller İhtipakı'nın nöbetçi reisi, Burundi Zuntun'u İndayişimi mındak dedi. Mülazimet sodisi yermenkisinin baş temisi gülünüş, ortak gülünüş, eçivitiş, hemkarlış ideyesini namayan kıldı. Burundi kahvesi Cungo'nun tamojni beji almaslık siyasi arkalık Cungo bazırığı kırıp yakşı alkışkı erişti. O Monulan'ı tekildi. Afrika dünyanın bazar boşluğu, yaşla küçü, yenilik yardış yoşurun küçü bilen temilleydi. Afrika dünya iktisadının zor özgürşige katnışını ümit kılıdı. Zimbabwe'nin mavun zontuğu Çivinga mındak dedi. Mülazimet sodisi yermenkisi dünya hemkarlıkıdaki muhim supa. Bizden mülazimet sodisi yeni pürüstünü tepip, eksport iktidarımızını östürüşümüzge, hem de pen teknika, pul muamile, sayahat, maarif, sahiye katarlık sahalardaki şençilik emralarını celip kılışımızga yardım berdi. Zimbabwe, Cungo'nun mülazimet sodisini terakki kıldırış tecrübelerini ögünüp, öz ara menfaat yetküzdüğün hemralık münasibeti ornatıp, teknik yetkeş ve teknik iktidarını östürüşünü ilgir sürüp, iktisatının tipini özgertişke yardım berdi. Bu nöbetlik mülazimet sodisi yermenkisi de 90 devlet, rayon ve halkara teşkilat körgezme ornı tesis kıldı. 1800'ün artık karxana körgezmeye katnaştı. Bunun içi de 200'ün artık karxana, dünyadaki 500 güçlük karxana, ve başlamçı karxanı bolup, pul muamile pen teknikisi, rakamlaşken, aklileşken davalaş, akıl maarif, energiye ticeş, muhit asıraş katarlık, mülazimet sodisi sahasıdaki yeni teknika, yeni laye, yeni neticilerini noktuluklama yankıldı. Norvegiye bu yıllık sod yermenkisideki asaslık mehman döletti. Beijing, Shougang, Bağdısı da 260 kvadrat metr keledigan devlet sarayı tesis kılgan bolup, mezkur devletning deniz okean kespi, sağlamlık ve ozuqlık mesulatları, yeşil tip özgertiş, yezgilik pen teknikisi, energiya ve rakamlik mulazimet qatarlıq sahalardaki evzel baylıqını merkezlik namayan kıldı. Sallıq malumatı körüstülüşçe 2026 yılının aldınkı 20'da Norvegiyaning Cungo'ga qilgan dengiz mahsulotlari eksport summasi 7 milliard 400 million Norvegiya kronasiga yetib, o'xshash mazgildagidan 31% oshgan. Norvegiyaning Cungo'da turishlik bosh elchixonasining savdo maslahatchisi Hanning munolani bildirdi. Mulozimat savdosi yarmankisi
karxanalarning

Hürmetli radyo anlayıcılar, Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Birlikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığınca katnaşkan nurgun cungoluk ve çet ellik satla monulanı bildirdi. Su mesulatlarına bolgan ihtiyacının sicil eşi ve baylık, muhit çeklimisi ilip gelgen hırs aldı da, Cungo'nun su mesulatları bakmacılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyeni kogdaş katarlık sağladaki emeliyeti dünyanın kendi

Radio anğıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9 ayının 29 günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Devletinin biyohavipsizlik toskını hakiki müstakimleş gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladımız.

Radio anğıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. Men oldi bilan Shangang oloyida ma'muriy rayondagi barliq aholidan samimiy hol so'rayman. Yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi bir yildan ortiq davomlashib, dunyoga eg'ir zarba elib keldi. Yüksek derecede içi bitilgen halkaralık şehir Shangang bir kadar zor təsirge uçurdu. Aldınkı bir mezgilde Shangang'da yukum 4. kitim kankülemde tarqılıp, şehir ağlısının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkıga bir kadar zor tehdit saldı. Köpçülüknün hizmeti ve turmuşuğumu nurgun qiyinçilik tuğdurdu. Mən nait köngül böldüm. Tolumu

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2021 yılın 12 ayının 22 günü Beijing'a xizmetidin dokulat verişki gelgen Shanggang Alayda Memuri rayonunun baş memuri Lin Jingyue bilen körüşkende kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bir yıldan bu yan Şangang'ın kalaymakancılıktan tanışlıkı ötüşü vaziyeti üzlüksüz müstehkemlendi. Vaziyet üzlüksüz yakşın işe karap ravajlandı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş tizgilleş önümü körünerlik bulup, ıksat tedirce esli geldi. Cemiyet tanış buldu. Baş memur Lin Zheng Yue'e alaydı memuri rayon hükümeti rehberlik kılıp, Memleketli Halk Kurultayının alakadar kararı ve Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti çıkarğan alakadar kanunlara asasen Şangang'ın saylam tüzümünü sistemi karakterlik tüzütüp mükemmelleştirdi. Saylam Komitetinin saylımı ve Kanun Çıkırış Kengişinin saylımını muvaffakiyetlik ötküzüp Şangang'ın emeliyetine uygun kılıdığan demokratik terakkiyatka türütkü buluşta puht kadem taşıldı. Şangang'da devlet xavfsizlikini qoğdaş kanunini qatti icra qilib, kanun bo'yicha to'polonni tinjitib, ma'lumotchilikni tizginlab, qalaymaqonchilikni o'ngjab, qonunchilikning nufuzi va izzat-hurmatini qo'gdi. Faol tadbir qo'llanib, alaydi ma'muriy rayonning davlatning taraqqiyot umumiyatiga yug'urilishiga turtki bo'lib, ishki joylar bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni umumiyatlik cho'nqirlashtirdi. Merkez, baş memur Lin Zhengyue ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayilleştirdi. Birkaç gün ilgiri Şangang'da 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ötküzüldü. Yeni saylam tüzümü şaraiti de Şangang alaydı memuri rayonu saylam komitetinin saylımı ve 7. nöbetlik kanun çıkırış kengişinin saylımı ilgiri kiyim bulup muvaffakiyetlik ötküzüldü. Kendi Şanganlı kerindaşlarının öz işiga özü ilgi buluştek demokratiye hukuki namayan kılınıp, Şangang'ın vatanperverle idare kılış prinsipi emelileştirilip, cemiyetki her kaysi katlam, her kaysi sahalar kendi dairde, beraber katnışıdığan siyasi endize turguzuldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, yeni saylam tüzümü bir devlette iki tüzüm buluş prinsipiga, Şangang'ın emniyetine uygun bulup, bir devlette iki tüzüm buluşunun puht kadem bilen uzakçı dağımlışıga, Şangang'ın uzak müddetlik avatlıkı ve mokumlukıga hakiki kapalatlık kılışını tüzüm trikigi iyi kıldı. Bu tüzüm bir yürüş yakış tüzüm. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyas kurulgalıkının 100 yıllıkı. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınıda partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusu da karar çıkarıldı. Bir devlette işki tüzüm buluş, muyum mezmun süptü de bunun kırgızıldı. Şangang vatan koynuğu kaytıp gelgendim bu yankı, 20 yıllık özgüçe musabe şunu toluk ispatladı ki, bir devlette işki tüzüm buluşunu yolu koyuş, devletinin tüp menfaatini koğdaşkı paydılık. Şangang'ın tüp menfaatini koğdaşkı paydılık. Ken Şanganglı kerindaşlarının tüp menfaatini koğdaşkı paydılık. Merkez, bir devlette işki tüzüm buluş fangcinini davamlık türde katti tevrenmeyi ızıçıllaştırdı. Biz şununla katti işinimiz ki, emniyetinin üzlüksüz çoğunkırılışı ve tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükemmelleşige ergişip, bir devlette işki tüzüm buluşunun özelliki yanımı namayan boludu. Ken Şanganglı kerindaşla çokum vatanını söyüş, Şanganglı söyüştek şereplik en'enini evj oldurup, bütün memleketki her millet halkı bilen kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Jonghua milletinin ulu gölün işini emelge aşırış için ortak kureş kılıdı. Hürmetli radyo anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongko Komünistik Partiyası 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen devletinin biyoxavfsizlik toskını hakiki müstehkemleş gerek namlı sözünün muhim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12 ayının 22 günü
Şangan Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Zheng Yue'nin hizmetinden bergen dokulatını anlığında kılgan Şangan'ın vatanperverle idare kılışta baştan ahir çın turup bir devlette iki tüzün buluşunun put kadem bilen uzakçı dağınışıga her tüki kapalı tıkılış gerek namlı sözünün muyum noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

onu köydürüp küzdün yoqatmasam, qalb yaram toliq saqaymaydi. Onun yoqligi meni tamamen vayron qildi. Dada, oğlum velaqida kulib, "Apam sen chaqirvatdi" dedi. Dadamning ishi bo'lgan degan balam onun peshanasiga suyib qo'ydi. Oğlum chiqib ketdi. Barlı xatirlarimni axtırmoqchi bo'ldim. Bu xatirlarda bo'lishi ehtimolga bekmi yaqin edi. Onu köydirvasamla andan ko'nglim aram topatdi. Hozirgi birdan bir amal onu köydirib edish edi. Nim qilyapsiz? Bu ayolimning ovozi edi. Xatirlarimni izlayapman. Bu shundoq tam qarab o'tiribman. Bardala jodnim o'rladi. Mening tam qarab o'tirganligimni yoki bir narsa izlayotganligimni sen qanday bilasan? Chiqaman ishingni qil. Ayolim chiqib ketdi. Avvalgi planim mushundoqni yo'qqa chiqdi. Seni aslamaslik, butunlay unutish uchun uringanlarim natijasiz oxirlashdi. Lekin bu natijasiz natija kallamda yana bir planni uyg'otdi. Bu ikkinchi plan edi. İkinci planın mazmuni bek alohida bo'lmasimi, lekin unumli bo'lishida gap yo'q edi. Endi yillar kun men uchratgan yo'g'on qursaqni va mushu yo'g'on qursaqning egasini o'ylayman.

Sevimli radyo alguçular, yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolıwatqany Merkez Xalq Radio Stansiyasynyň üzilmez melodiya programmasy. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşy muzika, ruhnyň ozuqy, çarjygan kalplärniň täşnalygyny kandyrdygan manevi bulak. Hayajanga tolgan dillarga pervaz ata kılıdgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Hani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatli sovg'a. Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir tabassumi mo sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbetni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqi mo illiq harorat. Muhabbetni qadrlagan odam uchun uning munosabatligi har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sig'inimiz albatta. Hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatli gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi, biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmuş hammamızga yar bolsun. Muhabbetlik kuylarımız muhabbet.

Radio oluşu dostlar, fırsat doğrusudu gep çıkıp kalsa, nurgun kişiyle fırsatını çiğ tutuş gerek, her kız koldun bemesi gerek deyişudu. Ama turmuşta aşındak diyen kişilerden bu fırsatını kadirlemeydi Allah'a çıkıp kalıdı. Ya ki fırsatını kadirlemesi ehvallarımı pat pat sadır bop durdu. Endi turmuşta çok küçük yaş fırsatlar kep durdu. Ali Mektep imtihanının ötenmeyi fırsatını ketküzüp koyan yaşlarının mı? Yani kaydının okuş fırsatları var. Ondan başka erkanlık yaştaki kişilerde özgü masalda kaydının ügünüş fırsatı, işleş fırsatı, hizmet kılış fırsatı, bilim aşırış fırsatı, tallaş fırsatı, özünü cemiyeti namayan kılış fırsatı, artıkçılıklarını cari kıldırış fırsatı, keskin rekabette şu rekabetki katnış fırsatı katarlıkla bak. Emdeki gep bizden şu fırsatlarını baykıya alışımızda. Fırsat koya bir çakmak, hıp kılıp biter, tes onu tapmak. Demek bu söz ne aydımı cahide eğitilgan. Yani bir kısım kişiler fırsat işkinin tüy ikiye kendim o közünü cumuvalıdı. Közümü kömez kisilip ötküzü bitirdi. Ahır nim buldu, fırsat gitip kalanda pushayman ilgide onu izleydi. Elbette hiç kimden bundak pushaymanda kağız yok. Emeliyette fırsat sizin ayetiniz ya ki tünögününüzde emez. Belki del bugününüzde mevcut. Çünkü sizin hakiki yaşaydığa vaktiniz ötmüş mü emez, kelgüsü mü emez. Belki hazırkı vaktinizdir. Fırsat her vakit her cayda bizgi sahidek erişip yürüydü. Açkoş bizden onu baykışımızda ve onundan ünümlük paylanışımızda. Her işte fırsatı ketküzüp koymaydı. Muhabbakiyet sizgi yar bolsun. Güzel nakşılarımız devamlı silah için.

Radyonuş dostlar, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cuma degen geplerini her vaxt anlayıp kalımız. Onda olsa, bizim nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mundak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırka geller üçün görmezsizlik geldikini biludu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözleşip atkanda aman karşı taraf yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ifadeleydi. Herkes başkışlarını kılıp karşı tarafın sözüge perva kımgan halıdını ifadelemeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklandı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkunmasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep tepre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallığı arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide durdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiye emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalağı köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halını haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, yestaşlık duygusu küçük buludu. Başkalağı malum köngülsüzlükle güçürganda, yestaşlık kılıdı, küçünün yetişi yerden buyurdu. Manımış yukurka alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tapta oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımışın da terbiye köygen kişilerini emimiz yakış görümüz. Elbette köngülümüzde en yukur orun kuyup örmetteyimiz. Benim ise radyo anlayış dostum en şu suyumluk anlayışlarımız.

etdiganlığını anlap, öyge yenip geldi. Olanın kigiz üyi, süzük suları keç gündüz şarkırap ekip durduğun östanın boyuğu tikilgen idi. Qasan tan ata atmaylı orundun durup, 4-500 koyunu aldığı selip, tağının kenige yaylatkıl elip ketken idi. Mayra kigiz öyünün aldı da, sabanın yağıcı bilen terdin tikilgen sabadek üstünü eleştiruşke başladı. Sabadek üstün çoltukluğun avas çıkattı. Mayra çeksideki tərni könlükinin yeni bilen sürtüp etip, Qasan'nın akşamkı sözlerini esige aldı. Mayra, manqara, akamnın mehmanları bizning mehminimiz, degen idi o çay içip oturup. Ula tuyuqsız ketip qas sat boludu, ula mağıcı öyge tezrak çakırıp alaylı. Koylanın märigen avazi Mayra'nın hiyal yeplerin üzüp etti. Sabadın serik may çıkırıp atkan bu yaş gelin iştek peşini kötürüp tağ yolu qaradı. İşki qasınıqı yapışıl qarğay, həm Samir Sılla bilen türkengen tağ yolu da, koylanın kainidin atlıq kelip atkan qasanı körüp, birdili çırayğa külkü jügürdi. Kegiz öyünün otursa da gürüldep küyüp atkan ot, öy içini suz yoğurtıp turatdi. Sırttın, östan suyunun şauqılığan avaz keletdi. Çağraqtın, nurluq yıldızla marıl aytdi. İşkimi bilali yotkan kırıp ketip atkan Mayra, otnun yoruqı da qasanın közgü bəkmi çıraylıq görünüp getdi. Bəzlə, çarvıçılanın cəpalıq durmuşuğa qarab, olanı bu dünyanın rayetidin məhrum qağalla dəb oylaydı. Lekin, ola otluq muhabbetinin bu cəpalıq durmuşni keç kündüz illetip turduğalıqını bilməydi. Payansız yaylaq, həm qışlaqlada, igiz tağlanın bağırda, yeşilliqi pürkengen ormanlarının arısı da, bir mi adam körünmeydiğen caylarda yalğız koyup ekip şürüdüğen, her daim qattıq yamğur, qelin qar, şiddetlik boran çapqulladı qaladıgan aşu japakash çarvıçılarının özleri yaşap atkan makanni, nemi üçün katlı şehirlerden ela kördüğalıqını oylap kördüğünüz mü? Bunun sebebi şu ki, ula asmını kem, havası sap, suyu pakız, mənzirsi güzel, yemek işmeki tabi, hem şipalıq şu caylağa tendasız çoğur muhabbet ornatkan. O caylada ulanın soğuğunu ısıqa, Japani rahatka aylandıralaydıgan vapadar jorisi hem qeyrindaşları bar. Tağının o çetide bir gün keşkici koyup ekip, bir mi adamını görmey, uygu qaytıp kelgen Qasan, şu tapta östan buyuğu tikilgen appaq kigiz öyünün işçi de muhabbetinin tağdasız huzurunu sürüp atattı. Tağ attı. Qasan Mayra'nın etkençiyini huzurlanıp işçi de orundan durdu. O Mayra'ğı qarap, şındaq bolsun emse, sen akamın öyge yeni berip, ulanı öyge teklip kıp koygın. Mən bugün öyge baldır qaytımən, dedi de talağı qarap mağdı. Mayra toxtarının korosuğu kirgen çağda, bayan bilen qayşı mamay işik aldı da oltırıp, jabağının kıllarını terip atattı. Mayra ula bilen salamnış bulup, bayanın yendin orun aldı ve unundun. Yenge, nemi qatısla? Dep sordu. Mayra'nın sualını anılgan qayşı mamay bilen bayan bir-birge karşıp, külümsirap koyuştu. Nemi qılattıq sanlam, dedi bayan Mayra'a külümsirap qarap. Sizge jabağıdan yumuşak köpe, ısıq kiyim tikip koyaylı davatımız. Boşangan çığınızda əs qatı da sanlam. Mayra xijil bulup, qeynanısı bilen yengisini çeyin kuçakladı. Rahmet yenge, dedi Perhat, Mayra'nın özlerini mekmağı çakırıp kelgelikini anlap. Rahmet, bizden toktar ağa bilen yengimiz bayanı bir hepte avar kılgınımız mı yeter? Ufkam, bu neyim deyiniz? Dedi Mayra arancıp. Bundaq desiniz könlümüzge kememdu. Müş yerge kilip bir piyalı çiğimiz mi işmey kesanla kandaq buludu? Yaq, ufkam, ondaq demem. Mən bugün həmminlani mihmanı çakırıp geldim. Qasan hakkınız soyduğan paxlanımı bağlap koydu. Üyümüzge bağımsanla ikinci yüzünla karmayımız cümü etip koyay. Üydü paraqqı da külkü götürüldü. Bol deyə sanlım, siz kete veren. Dedi toxtar külümsire. Mən bugün keşte mihmanlani üyünüzge çoğum ep barı mən. Qeynağısının gepini anlığan Mayra'nın çırayığı bir dilli külkü jügürdü. O orından lekkede turup, öydikilə bilen hoşlaştı. Qazaq çarvıçıları kigiz öyləni adetli pakız suyu bar, malbeqışkı kolaylıq, mənzirlik caylağı tikidu. Yambur yığıp kalsa, yak qattıq boran çıkıp kalsa, kigiz öynün çanırqını etu etudu. Bundaq kigiz öylə entayın salqın bulup, kişigi huzur berudu. Mekmallağa Qasan'nın östan boyuğu tikken bu kigiz öymü çeksiz huzur ata kıldı. Öy içi en tayin pakız əmrətlik edi. Beşiği yarışımlıq yağlıqını çen çıgıp alğan, aldığı pakız pärtuq tartıp alğan Mayra'nın çırayı illiq, hərkiti çaqqan edi. Dastıxanın üstüge tizivitilgen kurut,
Ermçek

terik may, aq may, boğırsaq, qaymaq, jent qoymaqlarning hammisi uning o'ngli qo'lidan chiqqan edi. Burun bundaq oylarga kirib baxmagan Gavshan kegiz uyning ichini dastxonga tizib etilgan yemaklarni, qozoq xalqining yarishimliq an'anaviy kiyimlarini kiyib olgan, xushchiroy kelishgan Mayraning chinilarga adab bilan choy quyayotgan ko'rinishlarini keyin-keyindan suratga tortib oldi. Uyiga aziz mehmonlar kelsa, ularni qo'y so'yib mehmon qilish qozoq chorvachilarining an'anaviy odati. Siz ularni bundaq chaqda qo'y so'yishdan to'ssangiz, maqsadingiz hargiz amalga oshmaydi. Qasan kigiz ishini qayrib etib, uyga semiz bir paxlani so'rab kirdi va mehmonlardan tilak bildirishni talab qildi. To'xtar Farhodga qarab kulimsirab qo'ydi. "Qini, to'xtar aga," dedi Farhod to'xtarga o'ng qo'lini so'zib. "Tilakni bizga vakolatan siz bildiring. Tilakni sen bildirgan, ufkam," dedi to'xtar kulimsirab. "Sen degan mehmon, o'zingmi bilasan, ufkam? Mehmon deganning yo'li cho'ng, ha? Qini, boshla, ufkam." "Yo'q," dedi Farhod kesibla. Siz деген hamaylarning aksi, siz turgan yerda men tilak bildirsam qandoq bo'ladi? To'xtar o'zining yaxshi tilikini mundaq bir ko'plet she'r bilan ifodaladi. Bu dunyoning qiziqi umlik inoqliq, do'st yarangi qilmaydi tog'la jiroqliq. Nisb bo'lsin el yurtqa mangu amonlik, xotirjamlik, xoshallik, tugimas boylik. Shoirlardan qilishmaydigan siz go' to'xtar aga, dedi Farhod kulib turib. Qarang, she'ringizni anglab, o' paxlanma beshniling ishtiyotdi. Uydikilar kulishib ketdi. Qasan paxlani so'rab chiqib ketdi. Farhod, Gavshan, Rashida uchchi shu kuni Qasanning kigiz uyida qo'nib qoldi. Mehmonlarning ko'zi amdil uyquga ilingan chaqda ishtining havshig'an, bo'rlarning huvlagan ovozi anglanib, ularni uyg'otib etdi. Mayra chachrab o'rindan turib, ishtik chapinni kiydi. "Nega borsiz?" dedi qo'rqqundan ko'zlari chekchib ketgan Rashida. "Bo'rlarning ovozini olganda qildim-ku. Talog'i yolg'iz chiqmang Mayrada." "Ansirmang singlim," dedi Mayra qo'qib ketgan Rashidaga kulimsirab qarab. "Mallag'i bo'ri tekkanda qiladi. Men chiqib baqay. Hozirlik qaytib kiraman." "Qasan akamni el bilan yanga. Bo'ri degan yirtqich hayvon tursa, yolg'iz chiqsangiz, hayotingizga xavf yetib qoladi." Mayra kulib ketdi. "Hay singlim, qo'rqmang dedim go. Bo'rilar mallag'i har oqshimidagidek yiqilishib, ashunda quvlaydi. Ishlarimiz mallarni ularning hujumidan qo'rqdaydi. Singlim, men chiqib qattiq baqirsamlar, bo'rilar mallag'i qo'l salamay ketib qoladi. Siz mendan ansirmay, xotirjam uxlayvering. Singlim, men birdan dil kirmana." Mayra talog'i chiqib ketdi. "Qasan aga, o'rningizdan tez turing," deb ansiz vaqirdi Rashida. "Mayra yengan bo'rlarning yinig'i yolg'iz chiqib ketdi." "Yetavering, singlim," dedi Qasan beshnimi ko'tirmasdan. "U bo'rlar Mayradingizning ovozini anglasa badar qochadi." Shu asnoda sirtdan Mayraning "Huyt, huyt!" deb so'zib vaqirgan ovozi anglandi. İstilanın qavaşlarımı, böyrlərinin huğulaşlarımı bes qıp qaldı. Mayra öyge kirib, texeci uxlamay olturgan Rashidagi külüm sirap qarab, "Sınlım, xatırcam uxlan, yerim keçi bolay dəp qaldı," dedi və öynün otursudu gürül dəp küyü atqan otnun yenigi kelip otturdi. "Qazaq çarvıçılanın kelinçekleri acayip qaysar, yüreklik çapakeş bul digən cümü," dəp oyladı uyqısı qaşqan Rashida otnun yenidi uxlamay olturgan Mayrağı qarab. "Ula, chil bo'riladimi ayminib qolmaydi ekan. Kechalari mollarni bo'ri yeb ketmasin deb tuzuk kirpikmi ilmaydi ekan. Men ular chekayotgan jafoni o'ndan birgima bardoshlik beramagidekman." Rashida xiyol surib yetib, oxir uxlab qoldi. Uning ko'zi uyquga ketgan chaqda yaltapon uyg'oq edi. Ko'ngli qaridab, rahimsizlashib ketgan bu atkasji bo'g'iballarning go'shtini yeb o'g'inib qolgan edi. Shunga u iyiq qopqong'i tushgan joyda bo'g'izlayolmay qochirib qo'ygan bo'g'iballasini texici unutyalmagan edi. Shu bo'g'ibalis ko'z oldiga kelsa, uning og'ziga shu on seriq suv kelatdi. Daryo bo'yida Rashidaning qo'lidagi bo'g'ibalisni ko'rgan chaqda uning yurgi jig'ildigan bo'lsa-mu, lekin og'ziga yanili seriq suv kelgan edi. Lekin u bu seriq suvni u yerda paranglashib turganlarga to'ydirmayla g'urtildi to'p yutib atgan edi. To'xtarning qashalangan kan qo'rosidagi bo'g'oz maralning texici tug'mayotganligi uni titit qilatdi. "Onun balısı çoxun menin ozgumu aylandı," dəb şerin xiyal sürəti o ləvlərini yalap qoyub. "Lekin bu lənəti maral nemi üçün iştikrək tuğmaydıqandı? Onun tompiyib durğan qosqı qarsamlı cüdünüm tutuduğan bop qaldı. Bəzdi biyiriplı onun qosqını yerib, balısını suğur vağım kep ketudu. Bopti səvir qılay, o mu tuğa? Onun göçnümü yəmin. Ey, ondaq yumuşaq, sınışlik, təmlik, şipalıq, doğruluq göç nədə deysilə?"
Yeltapan aşındak şerin kıyalla bilen ağzıgı kegen seyruh sulanı yotkaş təslik tuxlap qaldı. Hürmetlik radyo anlığıcıla anlavatkınınla Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Nasıl özünüzü tutup ilan? Onu eğer zahmlendirip koysunuz, günah özümüzü artılıp kalıdı o Batu. Xep, aldı bilen kolumu bir çüreyce o yüzsüz eblak ne? Dedi Batu, gazetten calaklap titirip durup. O bizi bozak görüp kalan okşaydı o. Batu, çılan toruğunu uşkandak çaptırıp, ormanın içine kırıp getdi. Börte, erinin kendin ensirip karap kaldı. O Batu'nun kahrımı, zehrimi barlıkını belirtti. Batu, yaxşılağı könlü yumuşaklı kılgan bilen, yamallarga kılcı rahimdirli kılmaydı. Börte, şuna erinin o oğurunu tutuasa, gazibini basalmay katlıq urup, zahmelendirip, ya ki meyip kıp koyuştun ensirdi. Közge kan tolgan Batu, çılan toruğunu bir gün keşkice, uyaqtın bu yakı çaptırgan bolsa mı, oğurunu uçurtalmadı. O numusuz oğri, kudu yer astığı kırıp ketkendek, közün bıraklı ayıp boğan idi. Erinin yolu tolu qarap, börtenin közü teşilgüdek boldı. Batu'nun öyge çüştümü qaytmağalıqı, onun endisini teximi küçeydi vətdi. O muşcaqçı nələd jürdüğündü? Dəb oylaydı o jürgü aqqandak bolu. O açıqdı birə işteyirip koymaq etdi. O oğurunu tutanmısı mı, öyge aman insan qaytıp kəsli boladdi. Batu, gugum çüşkən çağda herip içip, ümitsizlenip öyge qaytıp geldi. Erini körgən börtenin könlü ornuğu çüşüb, çıraydı təbəssüm payda boldı. Tapanmadım, dedi o xotunun közlerge, xudu günahkarla dek qarıp. Hemme günah mende. Tegi tektini bilmeydiğen bir adamını öydü kondurmağan bolsam, kondurgandım o kimligini bilip kondurgan bolsam, muşındak könlüsüzlük yüz vermegen boladdi.
1: Boldı, özünüzünü ayıplama,
0: dedi börte erige təsəlli berip. Sizde ne mi günah bolsun? Ketse işik aldığınızı boyun kısıp kegen bir adam ne? Yaxşı niyet bilen öyge başlığınızdan nere hata? Adamın kuskı kırıp çıkılıp olmasa ya? Onun bundak aldamçı aşk göz şikayeligini biz neden bileyli? Xotininin etkalları yolluq boğaşka, Batu artıqçı gap kalmadı. Lekin, momısıdan miras kalgan şu kımmetlik təvərükni talay yıldın buyan köz karçuğdek asırap, qadirlap kilovatkan, japakash vapadar xotininin miskin halı digi karısıla, özünün yanılı günahkardak söz etdi. Xotinimnin kalbini jarahatlandırgan o eblaq nägimi ketkendu? Dep oylaydı o yürüge içişip. O numussuz, özümge yaxşılı kılvatkan adamlagi bundaq yamallıq qısam, aqibet qandaq bola dep oylamagan mıdı? Muşundaq vicdansızlıq, onu kılcı azaplamamdıgandu. Batu'nun öydün keçip çıkan toxu yürek, kaynımdın qoğlap kilovatkanla bamikin dep ensirep, qarı tergi çömülüp getdi. O, özünün mağdamda bir dereklerinin daldısığı ilip, kaynigi korkum sırap qaraydı. Adam körünmese, dep bir dem aram ilip alatdı. Lekin Batu'nun gazepki tolgan çırayı köz aldığı kelsila, şerikleri yoşurungan jayğı qarap, öler tirlişigi qarmay qaçatdı. Yürekki qattıq selip, putları lağıldap titirep, erip halıdın ketken toxu yürek, bir koyuq çatqalıqnın yenigi kelgende, onun kayni tarapidin atnın düpürlgen avaz anlangan dek boldı. Onun jürekki jığıdı qıp qaldı. O, özünü dərhal koyuq çatqalıqnın daldısığı elip, orman içindeki tar yolgı çekçiyip qaradı. Batu'nun çılan toruğunu uşkandak çaptırıp kilovatkalıqını körgen toğu yürekinin yürüge, ağızıgı kəplişip, közleri çanıqıdın çıkıp keteyli dedi. O, kelin çatkalıqının içige kırıp yoşırını valgan bolsa mı, lekin hazırla Batu'nun qolugu çüşüp kalıdıgandak lağılda titir etdi. Moğul çigitinin öydün oğırlap çıkan, başta özgü hoşallıq ata kılgan altın bile zök, əmde onun qolugu silingan kişendek bilinişke başladı.
1: Hey, onu nemişkimi ağandı mən?
0: Dep oylaydı o pişayman kılıp. Bu Moğol jigitinin qolugu çüşüp qalsam, açıqıdı qamçısı bilen urup, baş gözümde tilip etişten yanmaydı ucumu. Emde qandaq mı kılaman? Çılan toruğunu çaptırıp kilovatkan Batu, çatqalıqının içinde yoşurunup yatkan toxu yürekni körmey ötüp ketti. Muşi yerden qozğalmay turay. Dep oylaydı korku put qoldı can kalmağan toxu yürek. Bu mız o meni çoğum tutup alıdı. Onun qolugu çüşüp qalsam ölgünüm şu. O meni tapanmay, ümidini üzüp uyga qaytqıça. Muşerdi yatay.
2: Toxu yürek közge çıraylıq köründüğen altındın bir dilla kolunu köydürdüğen otka aynılıp kalgan altın bilezükünü koyundan çıkırıp, yenigi koyup koydu. Ve onunğa omiyip qaradı. O çatkallıqtın çıkalmay kaldı. Çıksıla Batu gelip tutu aldıgan da kıladdı. Şuna o çatkallıqının içi de kün gəribki qeysaygıcı yattı. Onun qosqın nağırcağılı tördü. Lekin o açlıqtın kolgu çüşüp, tayaq yegan yaman dep çatqalıqtan çıxmay yetiverdi. Батуның техичі үйге янмағалықы ұны вәхемеге салатты. О, білезікі қарсыла, бәдініге о тұтшу атқандек болатты. Гогум түшті. Орманың арыстын келуатқан явай айвалла білен, құшланың сүрлік ауазлары вәхеме ішчеде ашқорсақ ятқан тұху жүрекке техімі қоқақ селіп, бәйіне ерімжан адамгілі айландырып қойған еді.
3: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliyə İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin?

0: Sağlamlıqqa köngül bölaydı.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talondaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqını alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
2: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.
5: Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
6: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıpere ya.
7: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
5: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
8: Zugan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demeyeydim.
9: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
7: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gelsin.
10: Apa, siz sınıq oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gelsin.
6: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
7: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız odol gelsin.
9: Dada, ana, biz kəldoq.
11: Buva, muma.
2: Kiçikinə ot yalqını barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çala alaydı. Sinfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıtışını başlayınız.